0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: şifa verdin.
1: Dedikodu.
2: Yalan.
3: İlişkiler.
4: Para.
2: Sevgi.
3: Acı sorunu.
1: Kaygı.
4: Stres.
2: Endişe.
4: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
5: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
6: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
5: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
1: Sevgili dinleyiciler, neredesiniz? Radyo Maranata'dasınız. Herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel yerindesiniz, frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor ve ben Sedat.
4: Ben Daniel.
1: Her hafta yeni ve canlı konuklarımızla karşınızdayız. Bu hafta sevgili Cüneyt aramızda. Değil mi Daniel? Cüneyt'i bize getirdin.
4: Evet sevgili Cüneyt kardeşimiz bizimle beraber.
1: Evet bu hafta Cüneyt'e hoş geldin diyelim. Hoş geldin Cüneyt.
7: Bulduk. Evet, hoş bulduk.
1: Evet hoş geldin der, evet, diyecektik
7: sizin,
1: ama.
7: Sizinle birlikte olmak gerçekten güzel bir duygu. Aynı zamanda Radyo Maranata'da dinleyicilerle birlikte buluşmak gerçekten büyük ayrıcalık. İyi ki buradayım.
1: Evet bu hafta Cüneyt de aramızdayken bu konu yeni bir konu daha seçtik. Hangi konuyu seçtin Daniel bu hafta?
4: Evet bu hafta ondalık konusunu konuşacağız ya da vermek belki diyebiliriz de ya da kutsal evet. Kitapta İncil'de ondalık hakkında çok ne der, neden söz eder? Yani biz ondalık belki bazı izleyiciler, dinleyiciler anlamayacaktır ama ne demek ondalık? Belki onu da açabiliriz yani.
1: O zaman deyince. Ben bir giriş yapayım Daniel. Yani ben Cüneyt kardeşi uzun zamandır İsa Mesih'te hizmet eden, kendini adamış bir kardeş. Aynı zamanda kilise önderlerinden biri. Ben de uzun yıllardır kilise hizmeti yapmama rağmen ondalık kişisel olarak gerçekten anlamam çok zaman aldı. Ondalık nedir, ne zaman verilir, ne için verilir? Sanırım bu bir süreç sanırım. Yani aslında Cüneyt sen bu konuyu tabii ki iyi biliyorsun. Mesih'teki yani olgunlukla ilgili bir şey. Nasıl ve nereye vereceğini anlamak çok önemli burada. Ne kadar vereceğini anlamak da tabii bu önemli sorular bir Hristiyan için. Yıllardır yani süren kilise hayatımda kendi hayatıma baktığımda ondalık konusunda yani onlara ne öğreteceğim konularında zorlandım. Hep düşündüm. Şimdi ben bu ondalığı verirsem ödemelerimi nasıl yapacağım, nasıl ödeyeceğim, bunun zararı olacak mı bana, nasıl telafi edeceğim, maaşımın ne kadarını vereceğim, vermesem bu ay, gelecek ay versem niye ondalığımı veriyorum? Yani kiliseye biri geldiği zaman bu tip sorular soruluyor. Ben de bu soruları sordum ve yeri geldi kilisede öğretiş verdim. Ama bugün Cüneyt'ten ve soru cevap şeklinde Daniel'le birlikte konuşacağız. Cüneyt. Sence biz nereden başlayalım konuya, nereden girelim? Bu ondalık konusu önemli bir konu, çok soru var bununla ilgili.
7: Evet, ondalık her şeyden önce kutsal yazılarda Tanrı'nın bizim için önerdiği bir şey, buyurduğu bir şey. Tanrı yaşamda birleşmemizi istiyor, berekette birleşmemizi istiyor ve her şeyin Tanrı'dan geldiğini kabul ettiğimiz ve onu onurlandırdığımız bir sunu olarak açıklayabiliriz ondalığı. Yani kazancımızın tamamının Tanrı'dan geldiğini Tanrı'nın önünde ikrar ettiğimiz bir şeydir ondalık. Nefes, soluk, yaşam, ihtiyaçlar, gereksinmeler, yiyecek, toprağın bizlere verdiği çeşitli çeşitli armağanlar, çeşitli çeşitli yiyeceklerin hepsinin Tanrı'dan bizim için verildiğine iman etmektir ondalık. Bu yüzden Tanrı ondalık yasasında ilkini ve en iyisini vermemizi ister. Çünkü biz ilkini ve en iyisini topraktan alıyoruz. Hı hı. Ve bunu Tanrı'ya verdiğimizde bunu bana veren sensin Tanrım diye ikrar etmiş oluyoruz. Yani ondalık aslında bir imanın göstergesi, bir imanın dışa vurumu olarak da değerlendirebiliriz. Ve hani ondalık nerede, ne zaman başladı diye soru, böyle bir soru soracak olursak, ondalık hani çoğu baktığımızda yasayla geldiğini düşünüyoruz ama ondalık aslında yasayla değil, imanın bir davranışı, imanın bir yönelimi olarak bize geliyor. Mesela Yaratılış kitabına baktığımızda, Yaratılış kitabında 14. bölümde bir çekişme oluyor. Dünya kendi arasında mal, mülk, zenginlik, para ve değerleri çekiştirirken bir savaş çıkıyor. Ve bu savaşın içerisinde bir adam var. Bir tanrı adamı Lut ve aynı zamanda İbrahim'in yeğeni. Ve İbrahim Lut için dünya ile savaşıyor. Çünkü orada bir tanrı adamı, bir tanrı çocuğu var. Ve dolayısıyla o savaşın içerisine giriyor. Ve o savaştan zaferle çıktığında İbrahim ona Melkisedek Tanrı'nın kahini geliyor. Ve kahine açıkça itiraf ediyor. İmanını itiraf ediyor. İmanını ikrar ediyor. Düşmanlarını onun eline teslim eden Yüce Tanrı'ya övgüler olsun. O zaman buradaki zaferi Tanrı'dan geldiğini ve Tanrı'nın bu zaferi kazandığını İbrahim ikrar ediyor. Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek'e verdi diyor. İlk ondalığı bize açıkça ilan eden yer burasıdır. Ve Sodom kralı, bizim şeyden, düşmanlarımızdan kurtardın, bizim için savaştın, sana mal mülk verebiliriz. Dönüyor İbrahim, ona diyor ki senin bir ipliğini bile istemiyorum. Çünkü bana veren Tanrı'dır. Hı hı. Dünya malı, dünyanın ipliği, dünyanın eşyası değil, hepsi Tanrı'dan geliyor.
4: O zaman şöyle diyebiliriz, yani aslında bizim sahip olduğumuz her şey, dediğin gibi başlangıçta nefesimiz, aldığımız hayat, kazandığımız para, ücret, her şey Rab'den bize geliyor. O zaman Rab'den gelen bu bütün bereketlerden biz de Rab'be küçük bir parça aslında veriyoruz. Değil evet, mi? Yani Rab her şeyi bize sağlıyor ve biz küçük bir parçasını Rab'be geri veriyoruz.
7: Evet. Yani bir kralın karşısına çıkarken kralın sağladığı tüm zenginlikleri krala gösteriyorsun. Bak, bana bu kadar harika zenginlikleri veren sensin yüce kralım. Ben de bana verdiğin her şeyle seviniyorum. Bu sevincimi sana getiriyorum. Hı hı. Böylelikle ondalık aslında bizi bereketle Tanrı'nın zenginlikleriyle birleştirir. Başka bir deyişle, hani biraz daha açmak gerekirse, cennette Tanrı insan her ihtiyacını karşıladı ve her şeyi yaptı. Yani ne verirsen Tanrı'ya yaranabilirsin, ya da ne verirsen Tanrı'nın önünde hani hoşnut edebilirsin. Yani şöyle düşünüyorum, ondalık Tanrı'yı değil beni değiştiriyor.
4: Evet.
7: Benim yüreğime Tanrı'nın harika bereketini, zenginliğini, onun esenliğini dolduruyor. O zaman ihtiyaçlarımın Tanrı tarafından karşılandığına iman ediyorum. O zaman beni yaratan Tanrı'nın bolluk, bereket, yaşam Tanrısı olduğuna iman etmiş oluyorum. O zaman ihtiyaçlarım daha ben istemeden karşılandığına da iman ediyorum.
1: O zaman birazcık böyle gündemdeki sorulardan bir soruyu sorayım. Ya birazcık sesli düşünelim ve yani gerçekten değerli sözler, Tanrı'nın sözlerini duymak bizi çok teşvik ediyor ve düşündürüyor ve gerçek olan bu. Amin. Aynı zamanda şimdi biraz sesli düşüneceğim. Ben mesela kiliseye katılıyorum. İşte aylık kazancım işte 2500-3000 lira diyelim ve işte 1000 lirasını elektrik, su, telefon, internet, cep telefonu faturası diyelim. 1500 lira kiraya versem, 300 lira da işte okul, oğlumun okul servisiydi, şuydu bu. Elimde ne kaldı? 200 lira kaldı. Şimdi ben bu
4: aç kalın Sedat Osman. Yani para kalmadı sana. Yani,
1: şimdi yok tabii, bunu ben çalışıyorum. Eşim de ev hanımı. Evet. İşte evde var birkaç çocuk falan filan. Şimdi en çok merak edilen soru bu. Ben 3000 lirayın hemen 300 lirasını ondalık olarak kiliseye mi atacağım? Yani 3000 lira alıyorum ya maaş. Ama onu attığım zaman bu faturalardan, bunlardan eksik gelecek. Yani mantık olarak düşündüğümüzde. Bunu birazcık açabilir miyiz? Ondalık sadece %10'unu mu vermek? Yoksa gönülle alakalı bir şey mi? Yoksa yürekle ilgili bir şey mi? Çünkü eski anlaşmadan da çok güzel ayetler okudun. Ve Tanrı'nın bu konudaki net sözlerini okudun. Onu biraz daha açıp biraz daha netleştirelim. Eğer şu anda bizi dinleyen bir dinleyicimiz, kiliseye katılan, sürekli katılan bir dinleyicimiz varsa veya iman eden bir dinleyicimiz varsa bu ondalık hakkında biraz net anlasın. Ben nasıl vereceğim?
7: Evet, bu iyi bir soru. Kiliselerde de açıkçası farklı düşünceler olmakla birlikte tartışılan ya da herkesin kendince uyguladığı bir açılımı var ondalığın. Ama Tanrı sözüne baktığımızda ondalık bir yüreğin tutumu aslında. İmanın bir göstergesi ve ondalık tapınmanın bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Evet. Yani insanlar genelde kiliselerde ondalığı Tanrı'ya bir tapınmadan sonra yapılan bir
4: uygulama bir,
7: işte ona sadıklığımı gibi gösteriyorum. O bağış kutusundan da geçerken utanmadan geçeyim, oraya da birkaç bir şey bırakayım ki yüreğimin de kilise ve Tanrı için attığı görünsün.
1: Yani o zaman şey diyorsun, bu bir yürek tutumuyla alakalı ilgili bir şey,
7: evet,
1: diyorsun.
7: Ve iman
1: yani,
7: olgunluğuyla ilgili.
1: İman olgunluğuyla ilgili. Peki,
4: yani şey de diyebiliriz buna aslında, dediğin gibi Sedat. Aslında İncil'de ondalık kelimesinden söz edilmez. Yani eski anlaşmada, Tevrat'ta ondalık vardır. Ama ondan belki daha üstün olan bir şeyden bahsediliyor. Yani kazancımızın %10'unu vermek değil. Örneğin 2. Korintliler 9. bölüm 7. ayette diyor ki, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil, çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Yani biz sunumuzu ya da ondalığımızı işte kiliseye getirdiğimiz zaman bunu sevinçle vermemiz lazım. Sadece belki ondalık değil, eğer imkanımız varsa ondalığımızdan fazlasını bile Rabb'e verebiliriz, dediğin gibi bu Rabb'e olan bir hizmet, bir tapınmanın bir parçası,
7: evet,
4: gibi.
7: Yani bu ekme biçme yasası da diyebiliriz. Hangi toprağa akıyorsun? Cennetin kaybolmayan bir toprağa akıyorsan Tanrı bu sunularla onunla birleştiğinin açıkça gösteriyor. Yani Daniel kardeşimiz çok güzel bir ayet söyledi. Onun bir önceki ayeti şöyle söylüyor. Şunu unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer. O zaman ondalık beni değiştiren bir şey. Tanrı'yı ondalık vererek yüksek bir iman ya da güçlü bir duruştan ziyade benim yüreğimi, benim tutumumu, benim benlikteki arzularımı ya da benliğe olan meylimi meylimden ayırıp Tanrı'nın ruhuyla beni birleştiren bir şey. Verme yasası da diyebiliriz aslında. Evet, hatta şöyle bir ayet var. Tanrı bizi bu konuda uyarıyor. Çünkü para insanların merkezinde ve yaşamlarına devam ettirdiği bir kaynak. Ve parasız bugün hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve para, yani dünyada şu anda para çağı yaşanıyor. Evet. Ve Tanrı bu gelecek çağdan bizi korumak için ayetlerle bizleri kendi zenginliğiyle birleştiriyor, bereketliyor. Mesela yine aynı şekilde Matta kitabında şöyle diyor. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yer bitirir. Hırsızlar gelir, çürür. Yeryüzündeki her şey çürür. O zaman gökte tükenmeyen hazineler biriktirin ki orada ne hırsız ne soyguncu ve yüreğinin zenginliği akmaya başlıyor. O zaman Tanrı'nın bereketi aslında ondalıktan çok daha iyi bir şekilde seni bereketliyor. O zaman hani ondalık bizim gerçekten ondalık verirken Tanrı paramızı mı istiyor, yüreğimizi mi istiyor?
4: Evet,
7: soru bu.
4: Çok önemli.
7: Yani paranla Tanrı'yı hoşnut edemezsin. Ama yüreğinle, içten bir tapınmayla Tanrı'yı hoşnut edebilirsin. O zaman Tanrı göklerin kapaklarını bu anlamda yüreğimize akıtır.
1: O zaman biraz kısa bir ara vereceğiz. Yani kısaca toparlamak gerekirse ondalık konusunda aslında bir Hristiyan'ın hayatında olması gereken konulardan biri. Tanrı'yı vermeyi öğrenmeliyiz. Tanrı'ya bu konuda sunu konusunda, bereketler konusunda iman adımlarını Tanrı'nın sözüne bakarak tamamen yüreğimizin Tanrı'ya olan ilişkisindeki tutumla Rabb'e vermeyi konusunda adımlar atmamız gerektiği konusunda bize bu 15 dakikayı özetlemiş oldun Cüneyt. Tamam, o zaman ikinci bölümde birazcık ondalık konusunda, adımlar konusunda ve Tanrı'nın bu konudaki bakış açısına biraz daha bakalım istersen. Evet. O zaman kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar ne yapalım Daniel?
4: Tekrar burada buluşalım.
1: Buluşalım. Teşekkürler Cüneyt. Birazdan görüşürüz tekrar.
4: Bizden ayrılmayın.
7: Ben teşekkür ederim.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Evet sevgili Radyo Manhattan dinleyicileri, tekrar yeniden beraberiz. Kısa bir ara verdik ve bugünkü program konumuz ondalıktı ve sevgili Cüneyt program konumuzdu. Daniel bize buraya getirdi. Teşekkür ediyoruz tekrar. Bu arada ilk bölümde daha çok ondalık nedir ve nasıl ondalık verebiliriz? Kutsal Kitap bize bu konuda ne söylüyor? Bu konu hakkında birlikte konuştuk, sohbet ettik. Zor sorular sorduk. Tabii hala kafamızda zor sorular var. Hristiyan olan veya Hristiyan olmayan birçok kişi bu ondalık meselesini zaman zaman geldi, çattı, sordu ve biz de bir şekilde kilisede, radyoda veya diğer yerlerde cevap vermeye çalıştık. Şimdi tekrar konumuza devam ediyoruz ve son 15 dakikamızda da hangi konuya devam edecektik Daniel, arada söyledik?
1: Evet, yine ondalık vermek konusuna devam edeceğiz. Ondalık aslında aynı zamanda da sunu diyebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi ondalık eski anlaşmada daha sunu çok kullanılıyordu. Çok... Ya da yani Rabbin bize verdiklerinden, dediği gibi Rabb'e vermek, Rabb'i onurlandırmak, Rabb'i yüceltmek. Çünkü biz verdiğimizle Rabb'i yüceltmek.
0: Ondalık ve sunu aynı anlamı mı geliyor aslında, yoksa nasıl diyelim
2: yani,
0: Cüneyt?
2: Yani şöyle söyleyebiliriz, İncil'e geldiğimiz zaman, yani yeni ayet bölümüne geldiğimiz zaman Tanrı daha çok yürekten vermeyle ilgili bize öğretmek istiyor. Evet, eski ayette belli konuları ayırıyor, ondalık ve sunuyu çok işliyor aslında. Bunu yasayla yaşamın ve her şeyin Tanrı'dan geldiğini bize öğretiyor. Evet. Ama yeni ayete geldiğimiz zaman evet, bunu bir hala bir yasa çatısı altında görsek de Tanrı bizi başka bir yere götürüyor, başka bir tutuma götürüyor. Yani onun bereketleriyle birleşmenin kapısını açıyor. Kaybolmayan, tükenmeyen bereketle birleşmenin kapısını açıyor. İstersen Daniel biraderim, senin biraz önce arada konuştuğumuz bir yer vardı eski ahitte. Orayı bizimle paylaşırsan çok iyi olur.
1: Evet, dediğin gibi gerçekten biz Rabb'e her şeyimizi sevinçle vermemiz gerekiyor. Rabb bize bunu öğretiyor. Ve İsa Mesih'in kullandığı bir sözcük de var. O diyor ki, vermek almaktan daha büyük bir harika mutluluktur. Yani biz verdiğimiz zaman aslında onun bereketini ve onun mutluluğunu da yaşıyoruz. Bununla ilgili eski anlaşmada çok güzel bir örnek vardır. İlyas peygamberin başından geçen bir olay bize anlatılır. Birinci Krallar 17. bölüm 10. bölümde orada bahsedilir. İlyas peygamber o günlerde Sarefat kentine gidiyor ve orada bir bayan var, bir kadın var. Ve zor zamanlar geçiriyorlar oralarda. Ve İlyas peygamber bu kadının evine geldiği zaman ona diyor ki, bana biraz içmek için su verebilir misin? Ve kadın su getirmeye giderken İlyas ona sesleniyor. Diyor ki, lütfen bir parça da ekmek getir. Ama işte zor bir dönemde yaşıyorlar. Ve kadın ona diyor ki, senin Tanrın, yaşayan Rabbin adıyla ant içerim ki hiç ekmeğim yok. Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde de azıcık yağ var. Görüyorsun, bir iki parça odun topluyorum. Götürüp oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son yemeğimiz olacak. Ölüp gideceğiz. Yani bunlar o son yemeklerini yiyeceklerdi ama İlyas ondan ekmek istiyor. Ve ilginç bir şekilde kadın diyor ki, evet, madem sen istiyorsun, bunu sana hazırlayacağım diyor. İlyas diyor ki kadına, korkma, git yiyeceğini hazırla. Önce bana küçük bir pide yap, sonra oğlun ve kendin için yaparsın. Ve ilginç bir şekilde orada işte önceliği o kadın, o Rabbin peygamberine verdiği için, Rabb'e verdiği için öyle bir bereket oluyor ki o kaplardaki yağ boşalmıyor, o kaplardaki un boşalmıyor. Hem kendi borçlarını ödüyorlar hem de daha da fazla para biriktirebiliyorlar ileriki yaşamları için ve borçtan kurtuluyorlar. Yani biz verdikçe, Rabb'e getirdikçe aslında Rabb bizi bereketliyor. Bunu anlamamız, bunu algılamamız çok önemli.
2: Kesinlikle. Yani ne verirsen ver, Rab'den daha fazla veremezsin. O anlattığın bölümde de bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. O zaman şunu iyi anlamamız gerekiyor ki Rab bizi dünya tutkusundan, para tutkusundan, işte mal mülk değer tutkusundan özgür kılmak istiyor. Ve insanlara baktığımız zaman genelde dünya bu şeylerin ardından gidiyor. Malım, mülküm, param, pulum olursa yaşamım huzurlu, refah, esenlik içinde olacak. Öyle düşünüyorlar. Evet. Ama Tanrı bize başka bir yol açıyor. Anlattığın harika bölümde, Krallar kitabındaki, Tanrı'ya verdiğin zaman tükenmeyen bir zenginliğin olur. Evet.
0: Yani o zaman bu zenginliğin içerisinde bir imanlının kendisini gerçekten Tanrı'yla olan ilişkisinde, özellikle bu ondalık konusunda, verme konusunda, sunu konusunda iyi görmesi gerekiyor. Anlamak aslında bu biraz kişisel bir soru. Bizim cebimizde akrep var. Yani bunu açıkça dürüstçe konuşmak gerekirse, yani vermekte zorlanıyoruz. Yani Tanrı'nın bize bereket vereceğini inanıyoruz ama sanırım iman etmiyoruz. Yani kiliseye geliyoruz veya dışarıda da olabilir, sadece ondalık kilisede vermek değil. Yani dışarıda da işte başka insanlara yardım etmek, onlara gönülden vermek, sende var olanı paylaşmak deneyini anlattığı örnekte olduğu gibi o bereketlerin akması. Ama burada eksik olan kısım, biz insanlar olarak, kadın ya da erkek fark etmez, neden zorlanıyoruz? Cebimizde para var ama akrep var. Yani bunu yapamıyoruz. Bu doğal benlikten kaynaklı mı, cimrilikten mi kaynaklı, yoksa Tanrı'ya güvenmediğimizden kaynaklı mı, iman hayatımızın şeyinden mi kaynaklı? Bunu eğer size sorsaydım, buna nasıl bir cevap verirdiniz?
1: Biraz bencilliğimizden belki
2: çok
1: kaynaklı.
2: Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Bunu biraz açabilir misiniz acaba? Ben bunu anlamak istiyorum. Yani ben mesela araştıran biri olsaydım bunu size zorlayarak sorardım.
2: Evet.
0: Anlamak istiyorum. Niye böyle benciliz?
2: Yani benimizin içinde yaşıyoruz ve sürekli benliğimiz bize Tanrı'dan ayrı olarak başka bir amaca hizmet etmemizi istiyor. Ve bunun için Tanrı bizi benliğin amaç ve isteklerinden uzaklaştırmak ve gerçek zenginlik ve gerçek bereketin kendisinde olduğunu bize göstermek için sürekli huysuz bir, şımarık bir çocuk gibi isteyen benliğimizi ancak Tanrı'nın bize çizdiği harika bereket yollarına ya da onun buyruklarında öncelik olarak Tanrı'ya verirsek, o zaman bereket, gerçek tükenmeyen berekete sahip oluruz. Bir şey daha.
0: Pardon, buyurun.
2: Kadın örneği çok önemli bir örnek. Hep kadın örneğinden gidiyoruz. Kısa yazılarda İsa Mesih bize çok önemli bir anahtar veriyor Luka kitabında. Orada da yoksul bir kadın var. Hı-hı. Ve o yoksul kadın, yani ekmeğini, belki akşamleyin yiyecek ekmeğinin parasını Tanrı'ya veriyor. Hı-hı. Tanrı'ya vermekle, evet, Tanrı'yı seçiyor. İhtiyaçlarının Tanrı tarafından verileceğine iman ediyor. Böylelikle yaşamın paradan, dünyadan değil, Tanrı'dan geldiğini ilan etmiş, ihtiyaçlarının Tanrı'dan geldiğini ilan etmiş oluyor. Yani şöyle şöyle tarif edebiliriz. Yani Tanrı ile birleşmek, bereketle birleşmek, tükenmeyen zenginlikle birleşmek için ondalık bir parça gibi görünse bile tamamını vermek bizi onunla birleşmeye götürür. Hı-hı. Tamlığa götürür.
1: Evet, çoğu zaman hani dediğin gibi önceliğimizi Tanrı'ya vermek çok önemli ama maalesef biz insanlar olarak önceliğimizi ihtiyaç da değil belki ama işte bu teknoloji döneminde son zamanlarda hep her şeyin son modelini istiyoruz. Ona para harcamak istiyoruz, buna para. Sonunda elimizde Rabbe verecek para kalmıyor. Biraz önce Sedat sormuştu, hani bu kadar para kazanıyorum, giderlerim şu ama hani gerçekten evet, giderlerimiz nedir? Bunu iyi bilmek gerekiyor. Benim giderim nedir? Yoksa boş şeylere, ihtiyacım belki de olmayan şeylere para harcamıyorum. Bu dönemde, özellikle günümüzde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonunda çünkü elimizde 5 kuruş para kalmıyor. Hatta ay sonunu getiremiyoruz. Paramız kalmıyor.
0: Evet,
1: yani.
0: Aynen. Bu konuda gerçekten zorlanıyoruz ama bizim odak noktamız Cüneyt'in Rabbin sözlerinden paylaştığı kadarıyla, eğer insanın doğruluğu, insanın bencilliği Tanrı ile ilişki içerisindeyse zaten Tanrı o bencilliği bir şekilde sözüyle ve onunla olan ilişkisiyle yumuşatıyor ve bir şekilde o kişi vermeyi de öğreniyor. Belki ilk zamanlar verme konusunda eksik olacak ama vermek de zamanla kat edilecek bir yol galiba. Bazen %10 evet, verecek, bazen %20 evet, verecek. Yani gönlün, yani illa o kısıtlamamak lazım ama vermemiz gerekiyor. Bunu anlıyorum bugünkü konuşmadan.
2: Şöyle söyleyebilirim. %10'la başlayarak tümünü verene kadar.
0: Aynen, aynen.
2: Tümünü verdiğimizde her zaman söylüyorum, ne verirsek Tanrı'dan çok verebiliriz. Hı hı. Neyimizi verirsek. Çünkü Tanrı diyor ki siz 10 90'la beni onurlandırın. Ben size 90'la bereketliyim.
1: Bu her adım, her konuda böyle değil mi? Eğer siz bana bir adım yaklaşırsanız evet. diyor, ben size bin adım yaklaşırım. Aynen. Yani yeter ki evet. biz o yüreğimizdeki o küçük parçayı Rabb'e verelim, öyle başlayalım, bir adımla gidelim ve Rabbim biz ne kadar sevdiğini, ne kadar çok bereketleyeceğini görelim. Bu adımı atalım.
0: O zaman programımızın sonuna yaklaşıyoruz ama şu anda bizi Radyo Manata dinleyicilerimiz var ve İsa Mesih'i tanımayanlar da var. Eğer yeni açan biri de olabilir şu anda, şu an dinleyen biri de olabilir. Şu soruyu onlar adına belki ben sorabilirdim, şöyle diyebilirdim. Bir Hristiyan ondalık kısacası nasıl vermesi gerekiyor? Çok kısa bir cevap vermesi gerekiyorsa ve ondalık nedir? Yani bir Hristiyan olmayan gözünden kısaca anlatmak gerekirse. Birinci sorum bu olurdu. Ondalık nedir? İkincisi İsa Mesih'i bir kişi tanıdıktan sonra, yüreğini verdikten sonra ondalık verme konusunda hangi iman adımlarını atması gerekiyor? Nedir ve hangi iman adımlarını atması gerekiyor? Bunun İsa Mesih'iyle bir köprüsü var muhakkak tabii ki değil mi?
2: Evet, kesinlikle. Hagay kitabında altın da benim, gümüş de benim sözü var. Yani Tanrı yeryüzünü yaratırken insanlığa yarattı ve insanlığı bununla bereketlemek istiyor. Ve her insan bu bereketin yaşayan, diri olan Tanrı'dan geldiğine iman edip bunu Tanrı'ya sunduğunda Tanrı o kişiyi bereketliyor. Hı hı. Bu çok önemli. Evet, yani bu konuda.
1: Yani şunu belki ekleyebiliriz. Biraz önce de söylediğimiz gibi Tanrı sevinçle vereni evet. bereketler diyor ve sevinçle vereni ister. O zaman belki kiliseye gelen yeni iman etmiş bir kimse sevinçle Rabb'e vermeli. Evet. Bunun bereketini yaşayacaktır.
2: Yani vermeyi lütfa ve yaşama dönüştürmek çok önemli. Yasayla onu vereceksin. Ondan sonra bunu vermelisin. Yoksa kilisenin bu ben kişisel olarak bunu doğru bulmuyorum.
1: Kesinlikle.
2: Lütufla biz yaşayan ve lütufla kurtarıldığımıza iman edenler olarak Tanrı iki bakır parayı istiyor. Zenginin malını, mülkünü, onun parasını istemiyor. Tanrı'yı para vererek değil, yüreğini vererek onurlandırabilirsin.
1: Belki şunu da ekleyebiliriz değil mi Sedat? Yani hepimiz demeyeyim ama çalışanlar özellikle aldıkları maaşın ilk kısmını, bir kısmını Rabb'e verebilirler. Bunun için kendilerini hazırlayabilirler. Yok şunu harcayayım, bunu harcayayım diye düşünürlerse Rabb'e verebilecek hiçbir şeyleri kalmayacak. Ama aldıkları ilk maaştan bu kadar kısmını ben Rabb'e vermek istiyorum diye düşünerek Rabb'e sunularını, hediyelerini, ondalıklarını verebilirler.
0: Benim eski oturduğumuz yerde Koca Mustafa Paşa'da oturduğumuzda bir tane adam tanıyorum. Çok iyi yani geliri yoktu ama şey yapardı. Bazı ailelere giderek onların camını zamanla harcardı. Mesela camlarını temizlerdi, evlerini temizlerdi. Yani evin mesela tadilatları neyse falan öyle zamanla harcayarak o ev yani ondalığını fiziksel eylem yaparak yani gel mesela bugün bir servis evimize çağırdığımızda dünyanın parasını veriyoruz değil mi? Evet. Ama böyle zamanda elinde şeyi yoktu ama ben Rabb'e kendimi bu şekilde sunmak istiyorum.
1: Çalışmıyorsa yani böyle bir şey yapabilir.
0: Şimdi o Rabb'in yanına gitti. Ama bu ondalık konusu yani şöyle anlıyorum. Kesinlikle bir insan İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettikten sonra hani bu bütünlük Hristiyanlığın bütünlüğün içerisinde önemli yer. Yerdedir. O yüzden insanların kazandığı parayı Tanrı'ya sunması, Tanrı'ya hediye etmesi büyük bir berekettir. Bu bereketi vererek de Tanrı'yı da deneyebiliyoruz aynı zamanda. Bu konuda da çok hassas ve dikkatli olmamız lazım. Doğru mu anlıyorum sizin anlattıklarınızdan?
2: Yani şöyle söyleyebiliriz. Lütuf o Tanrı'dan geliyor. Bereketler Tanrı'dan geliyor. Hı. Ve biz bunlara sahibiz. Kilisede de bunları yaşamın içinde tutmamız gerekiyor. Yani ben ondalıktan anladığım bu ki tapınmanın bir parçasıdır. Yaşamımın bir parçasıdır. Yaşamımın içinde. Yaşamı üreten, yaşamı beni, imanımı güçlendiren bir şeydir. Evet belki ilk iman ettiğimizde bu zorlaşacak ama kutsallaşma da ondalıklarımızla birlikte büyüyen bir şey olacak.
1: Sanıyorum süremizin sonuna geldik.
0: Aslında şu anda geçiyoruz. 15 saniye önde gidiyoruz. Ben şu anda süreye bakıyorum. O zaman
1: akıcı bir konuş konuyu da.
0: Sevgili Cüneyt Ozan, çok teşekkür ediyoruz. Ondalık hakkında bizimle bilgilerini paylaştı. Kutsal Kitap ışığında bize yol gösterdi. Sevgili Radyo Maraton dinleyicileri, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İsa Mesih'in esenliği ve sevgisi üzerinizde olsun. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz.
1: Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
2: Hoşça kalın. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Elçilerin İşleri 22. Bölüm.
1: Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin dedi. Paulus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Paulus şöyle devam etti. Ben Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum ve burada, Yeruşalim'de, Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhinle bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana, ''Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?'' dediğini işittim. ''Ey efendim, sen kimsin?'' diye sordum. Ses bana, ''Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım.'' dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. ''Rab, ne yapmalıyım?'' diye sordum. Rab bana, ''Kalk Şam'a git.'' dedi. Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek. Parlayan ışığın görkeminden gözlerim görmez olduğundan yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan bütün Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve ''Saul kardeş, gözlerin görsün.'' dedi ve ben o anda onu gördüm. Hananya, atalarımızın tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir, dedi. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Hadi ne bekliyorsun? Kalk onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. Ben Yeruşalim'e döndükten sonra tapınakta dua ettiğim bir sırada kendimden geçerek Rabbi gördüm. Bana çabuk ol, dedi. Yeruşalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler. Ya Rab, dedim. Benim Havra'dan Havra'ya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım. Rab bana git dedi. Seni uzaktaki uluslara göndereceğim. Roma vatandaşı Paulus. Paulus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken, komutan, Paulus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Paulus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için, onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki, Paulus orada duran yüzbaşıya, ''Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?'' dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. ''Ne yapıyorsun?'' dedi. Bu adam Roma vatandaşıymış. Komutan Paulus'un yanına geldi. ''Söyle bakayım, sen Romalı mısın?'' diye sordu. Paulus da ''Evet'' dedi. Komutan, ''Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim.'' diye karşılık verdi. Paulus, ''Bense doğuştan Roma vatandaşıyım.'' dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu. Paulus yüksek kurulun önünde. Komutan ertesi gün Yahudilerin Paulus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.
0: Elçilerin İşleri 23. Bölüm.
1: Yüksek kurulu dikkatle süzen Paulus, "Kardeşler," dedi. "Ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım." Başkâhin Hananya, Paulus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Paulus ona, ''Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır.'' dedi. ''Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun.'' Çevrede duranlar, ''Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun?'' dediler. Paulus, ''Kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum.'' dedi. ''Nitekim halkını yönetenleri kötüleme.'' diye yazılmıştır. Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Paulus, yüksek kurula şöyle seslendi. ''Kardeşler, ben özbeöz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım.'' Paulus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler, ''Ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur.'' derler. Ferisilerse bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde "Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz" diye bağırdılar. Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş? Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'a görünüp "Cesur ol" dedi. "Yeruşalim'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir." Pavlus'u öldürme girişimleri. Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. "Biz Pavlus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun" diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Pavlus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Pavlus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız. Ne var ki Pavlus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Pavlus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Pavlus, "Bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var" dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. "Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış" dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. "Bana bildirmek istediğin nedir?" diye sordu. "Yahudiler söz birliği ettiler" dedi. "Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar." Komutan, "Bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme" diye uyardıktan sonra genci salıverdi. Pavlus Sezarya'ya yollanıyor. Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. "Akşam saat 9'da Sezarya'ya hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın." Sonra şöyle bir mektup yazdı. "Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdum." Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceliğin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Pavlus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezarya'ya varınca mektubu valiye verip Pavlus'u teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Pavlus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince, "Seni suçlayanlar da gelsin, o zaman seni dinlerim" dedi. Sonra Pavlus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi.
0: Elçilerin İşleri 24. Bölüm.
1: Pavlus Felix'in önünde suçlanıyor. Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip, Sezarya'ya gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. "Ey erdemli Felix" dedi. "Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen, onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar." Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. "Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta ne havralarda ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi, hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya elinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerekir. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix, duruşmayı başka bir güne ertelerken, davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm dedi. Oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u göz altında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi. Pavlus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlus doğruluk, öz denetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. "Şimdilik gidebilirsin," dedi. "Fırsat bulunca seni yine çağırtırım." Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak. Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün temiz yüreklilik konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Vaiz Rıza Öş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet Rıza Bey, aslında önemli bir konu. Toplumda çok da bilinen, konuşulan bir konu. İlk etapta aslında toplumumuzda temiz yürekli olmak ne demek? Ona bir bakalım, onun üzerinde duralım istiyorum.
1: Toplumda temiz yürekli olmak, dürüst, samimi, iyi niyetli bir tavır sergilemektir. Yani insanların arkasından konuşmamak, örneğin çıkar peşinde koşmamak, başkalarının iyiliğini düşünmek gibi erdemleri içerir. Temiz yürekli insanlar başkalarına karşı ön yargısızdır ve empati kurarlar. Ayrıca kutsal kitap Tanrı'nın lütfuyla günahın gücünden kurtulmuş ve artık Tanrı'yı hoşnut etmek için yüceltmek ve onun istediği gibi yaşayabilmek için içtenlikle gayret eden insanlardır. Aslında Tanrı'nın saydığı temiz yüreklilik. Kötülük değil, iyilik tutumu sergiler. Örneğin aslında ozanlardan da var, bir örnekler verebilirim.
0: Evet, verebilirsiniz.
1: Mesela Aşık Veysel şöyle der: güzelliğin on par etmez adlı şiirinde insanların iç dünyasını dış güzellikten daha değerli olduğunu vurgular. Bu temiz yürekli olmanın içsel, yani insanın içsel dürüstlüğü ve samimiyetiyle ilgili olduğunu işaret eder. Yine ünlü ozanlarımızdan Karacaoğlan da böyle söyler, işte gönlümü sana verdim şiirinde. Saf sevgi ve temiz duygularının önemini dile getirir. Bu tür eserler toplumda temiz yürekliliğin ne kadar önemli olduğunu bir taraftan kabul etmiş gözüküyoruz. Yani kişinin hem kendisine hem de çevresine huzur getirdiğini gösterir.
0: Evet, temiz yürekli olmak toplumumuzda da önemli. Peki yüreğimizi nasıl temizleyebiliriz? Biraz onun üzerine konuşalım.
1: Evet, bu çok önemli bir şey. Henüz öyle bir deterjan icat edilmedi.
0: Evet, ve birçok aslında şey konuşuluyor toplumda bununla ilgili. Evet. Birçok yöntemle yüreğimizi temizlemek gerektiğini, temizlenebileceğini. Bunun üzerinde biraz duralım isterseniz.
1: Evet, yani kutsal kitaba göre insan kendi gücüyle tamamen yüreğini temizleyemez. Çünkü günahtan dolayı, yani bozulmuştur. O yüzden Tanrı'nın yardımıyla bu mümkün hale gelir. Yani ama Tanrı'ya yönelmemiz gerekiyor. Yüreğin temizliği Tanrı'nın lütfu ve kutsal ruhun işleyişiyle gerçekleşir. Bu konuda bazı önemli ayetler, kutsal kitapta prensipler var aslında. Mesela yani insanın kendi gücünün yetersizliği konusunda Yeremye peygamber bu konuda çok derin bir şeye parmak basmış oldu. Yeremye 17:9'da okuyabiliriz bunu. Yani insanın yüreği ne kadar aldatıcı olduğunu belirtir. Bunu neye göre Yeremye baktı? Dedi ki her şeyden Yürek her şeyden daha aldatan ve her şeyden daha yani iş görmez ya da hastadır gibi. Yani Tanrı'nın yüreğine bakıp Yeremya kendi yüreğini ya da insan yüreğini görmüş olduğu, onu kim anlayabilir? Ancak Tanrı anlayabilir. Yani bu ayet insanın yüreğinin doğasını gereği günahkar olduğunu ve bu nedenle kendi kendine temizlenmesinin zor olduğunu ifade eder. Yani bir diğer ayette de mesela Mezmur 51'de Davut yani yüreği için Tanrı'ya yalvarıyor. Ey Tanrı diyor. Yani evet. Temiz bir yürek yarat ve içimde yenilenmiş kararlı bir ruh var et içimde diye duayla yönlenmiş oluyor. Tanrı'nın yaratıcı gücüyle temizlenebileceğini vurguluyor Davut. Hı hı. Davut peygamber. Yani Davut günahının farkına vardı ve yüreğinin temizlenmesi için Tanrı'dan yardım istedi. Birçok örnekler var mesela kutsal ruhun işleyişiyle ilgili yeni antlaşmada o işte İsa Mesih yani bizi hı hı. doğruluğumuzdan doğan işlere dayanarak değil kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilenmesiyle kurtardığını söylüyor kutsal kitap.
0: Evet ama şöyle bir durum da var tabii ki Tanrı'nın bu konuda aslında Davut'un da günaha düştüğünde Tanrı'dan yardım istediğini söylediniz. Hı hı. Hayatın içerisine baktığımızda aslında iyilik yapmaktan hoşlanan belki yaşamını buna adayan insanlar var. İşte hayvan hakları savunucuları var ya da yani... Şimdi bile gündemde olan bir durum, bir çocuk öldüğünde aslında bütün birçok insanın aslında yüreğinin sızladığını görüyoruz. Hı hı. Bu onların aslında yüreğinin temiz olduğu anlamına gelmiyor mu? Ya da onlar yüreği temiz değil mi? Bunlar da yani sonuç olarak yürekte bunu yaşıyorlar.
1: Evet hayır hı hı. denilebilir. Hı hı. Yani tabii ki insanın vicdanı var. Ama tabii ki bu Tanrı'nın istediği standartta değil. Yani mesela yeterli değil. Çünkü mesela birkaç konuda diyelim ki iş yerinde aynı kişi dürüst davranmıyor. Hı. Ya da yalan söylüyor. Hayvan hakları konusunda onu savunurken bile bazen kırıcı olabiliyor diğer hı hı. insanlara. Hı hı. O zaman tam olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği edinmemiş oluyor daha doğrusu tam olarak. Yani iyi işler tabii ki hayvan haklarını savunmak güzel bir şey. Yani hı hı. hayvanlara eziyet etmememiz gerekiyor ve onlar da hayatımızın bir parçasında yani yardımsever olmak lazım tabii ki. Hı hı. Başkalarının acılarına duyarlı olmak lazım. Yani elbette değerli ve önemli bu. Yani İsa Mesih Matta 15-18-20'de aslında ne var ki yani yüreğimizden çıkan şeyler bizi hı hı. kirlettiğini söylüyor. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklandığını, bu yüreğe parmak bastığını yani Rabbimiz açıkladı. Yani bu işleri yapmanın yeterli olmadığını tam hı hı. olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği sağlamadığını ya da temiz yürekliliği sağlamadığını, yüreğin derinliklerinde yatan niyetlerin ve düşüncelerinin Tanrı'nın gözünde temiz olması gerektiğini aslında açıklamak istiyor. Yani belki örnek vermek gerekiyorsa diyelim ki yani deniz buraya ne kadar yakın bilmiyorum ama hı. deniz normal zamanda hava koşullarında böyle çarşaf gibi diyoruz tabiri caizse. Evet. Ama bir de lodos olduğu zaman içindeki kutu kolalar, pet şişeler filan nasıl çıkıyor? Yani normal zamanda insanlar çok iyi demem o ki yani normal zamanda iyi davranıyoruz. Temiz yürekli gibi gösteriyoruz kendimizi. Hı hı. Ama kızdığımız zaman çok agresif olabiliriz. Ağzımızdan çıkan kötü sözleri kontrol edemeyebiliriz.
0: Evet, o zaman bu anlamda insan kendini ne kadar yeterli görse de yeterli olmadığını anlayabiliyoruz.
1: Evet, halk arasında bir şey var yani, diyor ki insanoğlu çiğ süt emmiştir.
0: Evet, evet, doğru. Tabii ki yani Tanrı'yla birlikte olmak, temiz bir yüreğe sahip olmak açısından önemli. Ama şunu da sormak istiyorum. Çünkü bazı insanlar var ki sosyal hayatlarında çok iyiler, yardımseverler ama Tanrı inançları yok. Ya da Tanrı inancı olup da sosyal hayatta daha kötü insanlar da var. Bu durumda Tanrı'nın varlığı aslında ne ifade ediyor insanın hayatında?
1: Ya tabii ki daha önce anlattığım gibi Yeremya bölümünde yani Tanrı'nın istediği bir yüreği barındırmadığını insan görüyor bunu. Yani ya da fark ediyor. En azından Yeremya fark etti daha doğrusu. Ama bizi aldatabilir yüreğimiz. İyileşmeyen bir şey yani, çünkü kırılmış günahtan dolayı. Onu anlayamayabiliriz ama yani insan hem dünyasal hem de ruhsal bir yaratık. Aralarında şöyle bir fark var. Dünyasal açıdan baktığımızda bile yine de mükemmel değil. Yani dünyasal, bırakın ruhsal bir tarafa, dünyasal olarak bile mükemmel değiliz. Çünkü yani bir diye örneğin bir yere odaklanamıyoruz. Uzun bir süre yani 20-25 dakika bir yere bakamıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Yani bu insanın kendi çabalarıyla tam bir yüreğe sahip olmayacaktır. Yani evet. Hiçbir zaman. Ama tabii ki asgari müşterek, yani idare edebilecek bir durumda evet diyebilirsiniz ki bu biraz temiz bir yüreğe sahip. Yani bu adam gönlü bol falan filan diye de söyleyebilirsiniz. Ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamıyor. Evet. Aradaki fark bu.
0: Evet, aslında anlıyorum ki insan kendi gücüne dayanarak sanırım dünyasal anlamda iyi olmaya çalışıyor ve o güç bir yerde artık yetmiyor ya da mükemmel bir şekilde sonuçlanmasına yol açmıyor kendi gücüyle.
1: Evet.
0: Ama Tanrı'da olup da bir anlamda sosyal hayatta kötü olan insanlar, yani yine de yaşamında Tanrı var ama sanırım ne kadar yetersiz olduğunu bu anlamda farkına varıp daha çok Tanrı'nın gücüne dayanarak ilerlemeye çalışan ya da değişmeye, iyileşmeye çalışan kişiler gibi anlıyorum sizin anlattığınızdan.
1: Tabii ki ama insanı tümden yani atamayız, yani mutlaka iyi yanları vardır ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamaz, sadece anlatmak istediğim bu.
0: Evet. İnsan kendi standardını mı yaratıyor dünya üzerinde?
1: Genellikle yani hatta insan o kadar abartabilir ki yani mükemmellik konusunda kendini Tanrı bile ilan edebilir.
0: Evet. Genelde insanlar Tanrı'ya gelme konusunda da yani ben iyiyim, ben günahsızım, ben mükemmelim.
1: Tabii ki.
0: Benim yüreğim temiz dediği için biraz daha
1: kesinlikle öyle.
0: Bu durumu yani, oluşturuyor.
1: Evet yani lafınızı valla böldüm ama yani onlara tabii ki farkında olmak açısından tavsiyem şu. Mesela bir doktora gittiklerinde doktor ne soruyor? İşte diyelim ki ailede şekeriniz var mı? Yani günahsız olduğumu falan düşünen insanlar belki öyle düşünebilirler. Yani çünkü aileden geliyor genlerimiz. O ta bizim Adem ve Havva atamıza kadar dayanıyor. Ya da mesela soruyor doktor işte şeyiniz var mı? Kalp var mı ailede? O zaman orada yani genlerimizi reddedemiyoruz daha doğrusu.
0: Evet. Peki temiz yürekli olmak Tanrı ile olan hem de insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiliyor bu anlamda?
1: Yani temiz yürekli olmak Tanrı ile ilişkimizi derinleştirir aslında. Yani samimi olmak onun huzurunda yaşamamıza olanak tanır. Yani mesela Mezmur, yani Kutsal Kitap'ta Mezmur 24:3-4'te diyor ki Rabbin dağına kim çıkabilir? Kutsal yerine kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, gönlünü putlara kaptırmayan, yalan yere ant içmeyen der. Kim çıkabilir? Yani düşünün, Örnek vermek gerekirse hani halk arasında bir deyim var, diyorlar ki aslan yattığı yerden belli olur.
0: Evet.
1: Tanrı da kendini kutsal olarak tanıtıyor. Her konuda bu böyle. Adaleti, sevgisi, mükemmel yani.
0: Hı hı.
1: O zaman kim yani sizin evinizi çöp haline getirmesini ister? Yani Tanrı hiç istemez tabii ki.
0: Hı hı.
1: O yüzden kutsal olmayan Tanrı'yı görmeyecektir diye açıkça kutsal kitapta söylüyor.
0: Evet, yani Tanrı ile ilişkimiz daha derin olacak.
1: Evet, yani öyleyse ne yapabiliriz? Tabii ki Tanrı'ya yönelebiliriz. O bizi kutsallaştırabilir. O bizi temizleyebilir. Yani annemize gitmek gibi sokakta oynuyoruz. Sonra hiçbir anne çocuğunun çamurlarından ya da pisliğinden nefret etmez. Tanrı da aynı şekilde bize davranmak istiyor. Ne yapıyor? Bizi alıyor, temizliyor. Sonra evin en güzel yerine oturtuyor.
0: Evet, aslında insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler kısmını ikinci bölümde konuşmak istiyorum. Çünkü
1: olur,
0: kısa bir ara verelim, aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
1: Tabii.

Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Radyo Maranata. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında temiz yüreklilik konusunu ele almaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında toplumumuzda temiz yüreklilik ne demek diye konuştuk. İçten samimi, iyi niyetli tavır sergilemek olduğundan bahsettik. Yüreğimizi temizleyebilir miyiz üzerinde durduk ve kendi çabalarımızla bunu yapabilmemizin mümkün olmadığı üzerinde konuştuk. Ve toplumumuzda iyi olan, yardımsever insanların olduğunu, aslında Tanrı inancı olmamasına rağmen böyle olduklarından konuştuk ama bunun da yeterli olmayacağını, kendi çabamızla, gücümüzle mükemmel bir şekilde bunu yapamayacağımızı üzerinde durduk. Ve temiz yürekli olmanın aslında Tanrı ve diğer insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkilediği üzerinde konuşmuştuk son olarak. Ve Tanrı ile olan ilişkimizi derinleştireceğini söylemiştiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler?
2: Tabii ki temiz yüreklilik önemli bir faktör. Yani insanlarla ilişkimizi bozabilir de, yani temiz yürekli olmak bizi yani sağlamlaştırabilir de, daha doğrusu ilişkilerimizde dürüstlük, sevgi ve merhamet göstermemizi sağlayarak güvene dayalı bir ilişki oluşturabilir temiz yürekli olmak. Evet. Yani insanlar sizin hayatınıza bakarlar ve dolayısıyla da size güvenebilirler. Sağlam bağlar kurmamızı da sağlayabilir. Matta 5. bölüm 8. ayette Tanrı'nın rehberliğinde saf bir yürek hem de onunla hem de diğer insanlarla ilişkimizde barış ve bütünlük getirir bizim hayatımıza. Aslında yüreğimiz günahtan dolayı tam değil. Mesela ilk buyruktan bir tanesi, yani en önemli buyruk, İsa Mesih dedi ki en büyük buyruk daha doğrusu nedir, evet, diye sordular. Orada hep bütünle başlayan, yani bütün bir yürekle Tanrı'yı sevmekten bahsediyor. Tam bir yürekten. Neden? Çünkü kırılmış bir yüreğimiz, bozuk bir yürek ve iflah olmaz bir yürekle, evet, Tanrı'yı sevmemiz mümkün değil. Yani o zaman diğer Tanrı'yı sevemediğimiz gibi kendimizi de saf bir yürekle sevemiyoruz ya da Tanrı'nın istediği gibi bir yürekle sevemiyoruz. Ve kendimizi sevmiyorsak o zaman başkasını da sevemeyiz.
0: Evet.
2: Dolayısıyla insanlardaki, yani insanlarla ilişkilerimizi derinden ya da çok etkili bir şekilde etkiler daha doğrusu.
0: Evet, anladığım kadarıyla en çok ilişkilerimizi etkiliyor. Hem Tanrı ile olan ilişkimizi hem insanlarla olan ilişkimizi, evet, temiz yüreklilik ciddi anlamda etkiliyor. Aslında Kutsal Kitap'ta şöyle bir ayet var, çok ilgimi çeken. Hı-hı. Biraz onu okumak istiyorum. Tabii ne ki demek istiyor biraz açıklarsanız sevinirim. Hı-hı. Matta 5:8'de ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler diyor. Burada ne demek istiyor? Tanrı'yı nasıl görecek temiz yürekli insanlar?
2: Tabii ki saf yürek ifadesi, daha önce bahsettiğim gibi ya da tekrar altını çizmek istediğim gibi, doğruluk, dürüstlük, açıklık fikrine sahip olmak demek. Evet. Tek ve bölünmemiş bir kalptir. İçsel, ahlaki bir saflığı ifade eder. Tamamen samimi olan ve Tanrı'ya olan bağlılıklarında bölünmüş olmayan bir yürekten bahsediyor bu açıdan. Yani dolayısıyla kendi yüreğimizi ancak temizleyebilme bir durumumuz olmadığı gibi, evet, tabii ki Yani İsa Mesih dedi ki hastaların hekime ihtiyacı var. O zaman bir doktora ya da ruhsal bir doktor olan aynı zamanda İsa Mesih'in Tanrı'nın kendisi, ona yönelmemiz gerekiyor ve o bizim hayatımızda değişecek, temizleyecek, onaracak, yaşatacak, öyle diyelim. Evet. Ve Tanrı'yı aslında hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir diyor mesela Yuhanna. Evet. O ayete baktığımızda şöyle yani bütününü okuduğumda diyor ki Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlu onu tanıttı. İsa Mesih beden alıp geldi ve insanın günahının ücretini ödedi, bedelini ödedi çarmıhta, öldü ve dirildi. O zaman asıl müjde bu zaten. O zaman Tanrı'yla bizi barıştırdı ve biz hem Tanrı'yla hem kendimizle hem insanlarla barışmış olduk. Evet. Bu temiz bir yürek yaratmaya başladı bizde. Şöyle düşünün, yani bir doktora gidiyorsunuz, çoklu organ yetmezliği var. Evet. Hep doktordan bahsediyoruz ama çoklu organ yetmezliği var ve diyor ki yani şey hasta, böbrekler hasta, kalp hasta vesaire vesaire, şimdi saymayayım onları. Ondan sonra doktor ilk önce hayati olarak bizim önemli organlarımızı çalıştırmak için ameliyat ediyor. Yani diyelim ki kalbimizi onarmaya başlıyor. Sonra tekrar biz biraz daha güç bulabilelim diye bizi bırakıyor. Yani biraz daha besliyor. Sonra tekrar ara ara ameliyatlar alıyor. Yani Tanrı'ya gittiğimizde de böylece bizim hayatımızı değiştirmeye başlıyor. Yani kalbimizi temizliyor. Ve bu aslında yeni bir yaşam sağlıyor bize. Yani biz eğer Tanrı'nın işine iman ettiğimizde saf bir yürek bizim hayatımızda oluşmaya başlıyor. Hı-hı. Tanrı yapıyor bunu bizim hayatımızda Kutsal Ruh aracılığıyla. Tanrı yüzümüzden çok aslında bizim yüreğimize bakıyor. Yani insan yüze bakar ama Tanrı saf bir yürek arar. Tanrı göreceklerdir. Yani bu saf bir yüreğe sahip olanlar, kalbi temiz olanlar. Ama tabii ki doğal kalpten bahsetmiyor. Yeniden doğuşu almış bir kalpten bahsediyor. Yani Tanrı aslında bu işi yapıyor insanın hayatında. Biraz önce anlattığım doktorun bu işi yaptığı gibi. O bizi ruhsal ameliyatlardan geçirmiş oluyor bir açıdan. Tanrı'yı göreceklerdir kalbi temiz olanlar. En harika ödülü alacaklardır. Ama ancak Tanrı'nın yaptığı iş onların hayatında işlemeye başladığında hem şimdi görebilirler hem gelecekte Rab'le yani şeyin sonunda cennette görebilirler. Tanrı ile hayal edilmeyecek kadar bir yakınlığın tadına varacaklar. Aslında bir umut var burada. Evet. Açgözlülük, şehvet, kirletici günahları insanın üzerinden kesin kör edici etkiye sahip olan şeyleri sıyırıp atabilir Tanrı. Ve bizi kalbi temiz bir hale getirebilir. Ve kalbi temiz olanlar bu kirlikten özgürdür. Çünkü insan ölümlü bir gözle Tanrı'yı göremez. Tanrı'nın özünü göremez. Hı hı. Ve kavrayamaz. Ancak bu insanlar iman gözüyle dünyada görebilirler. Tanrı'yı görecek ve ondan zevk alacaklardır tabii ki. Gelecek hayatta iman edenler de onun çocuğu olarak yüz yüze göreceğiz. Onu çocuğu olarak cennetinde yüz yüze göreceğiz. Neden göremezler o zaman ben sorayım. Çünkü Tanrı kutsal ve insan günahlı. Yani temizlik ve pislik aynı yerde olması mümkün değil.
0: Evet.
2: Kalbi temiz olan insan doğada bile Tanrı'yı fark etmesi mümkün. Mesela kilise babalarından Augustinus diye birisi vardı. O şöyle söyledi. Tanrı'yı görmek iman ödülüdür dedi. Bu amaçla kalplerimizi imanla saflaştırır. Yazıldığı gibi imanla kalplerimizi temizler dedi.
0: Evet. Gerçekten anlıyorum ki aslında dünyada birçok insan var kendi doğruluğuna, iyiliklerine, sevaplarına belki güvenerek cennete gideceğini düşünen ya da Tanrı ile bir arada olacağını, Tanrı'ya ulaşabileceğini düşünen insanlar var. Ama sizin anlattıklarınızdan aslında şunu çıkarıyorum ki insanın hayatında İsa Mesih yoksa, onun kurtarışına bir iman yoksa o insanlar gerçekten temiz bir yüreğe sahip olamayacaklar ve Tanrı'yı göremeyecekler aslında.
2: Tam olarak evet. Yani hı-hı, tam bir yüreğe sahip olmak açısından evet. Ama tabii ki bunu yani doğal insanlarda bazı belirtiler görebiliriz. Ancak Tanrı'nın istediği standartta bir yüreğe sahip olabilmek için Tanrı'ya yönelip ve Tanrı'nın işini, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul edip ve Tanrı'nın ruhunun bizim hayatımızda işlemesine ve bizi kutsallığına doğru, yani temiz bir yürekliğe doğru yönlendirmesi ya da değiştirmesi önemli olan budur. Aslında tam olarak temiz bir yürek istiyorsak, yani Tanrı'yı görecek bir yürekten bahsetmek istiyorsak, o zaman Tanrı'ya görmeliyiz. O aslında usta bu konuda.
0: Evet. Yani. O zaman gerçekten temiz yürekli olmak istiyorsak, hı-hı, bu anlamda insan kendi yüreğini nasıl bilebilir, nasıl tartabilir, ne yapmak gerekiyor?
2: Evet, daha önce söylemiştik aslında, yani kendi kendimizi ya da kendi yüreğimizi temizleyebilecek bir şey yok. Yani deterjan vesaire temizlik maddesi yok. Yani onu yapamıyoruz. Ama ancak tabii ki Tanrı değiştirebilir. Fakat biz de yani affetmekle ve Tanrı'ya yönelmekle başlayabiliriz bu duruma. Kutsal kitabın ilkelerini hayatında tartıp ne kadar gerçekleştiğine bakmamız gerekiyor yani bu durumda. Örnek, daha önce bahsettiğim gibi, yani önemli en büyük ayetlerden bir tanesi sev diyor.
0: Evet.
2: Tanrı'nın istediği gibi seviyor muyum? Tabii ki hayır. Yani çünkü evet, Tanrı her şeye rağmen, yani benim günahlı olmama rağmen beni seviyor. Ve ya da bağışla diyor. Aman kaçımız Tanrı'nın istediği gibi bağışlıyoruz ya, affediyoruz. O zaman bu demek, yani Matta 22:37'de şöyle diyor: İsa ona şu karşılığı verdi: Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, daha önce bahsettiğim gibi bütün canınla, bütün aklınla sev. Yasada da bu geçiyor aslında, yasadan bu ayeti referans olarak gösteriyor Rabbimiz. Tanrı olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle seveceksin. Sonra yani komşunu kendin gibi seveceksin. Bunu tam olarak yapabilmek mümkün değil. Yani Tanrı'nın gücü olmadan insan bunu yapamaz. Bütün yüreğiyle. Tabii ki sevmeye başlayabilir ama bütün bir yürekle sevebilmek çok zor. Ve ayrıca diyor ki Tanrı, ben kutsalım, kutsal olun. Hı hı. O zaman yani kutsal olmadan Tanrı'yı görmemiz mümkün olmayacak. İnsan Tanrı'dan ayrı düşmüştür. Ve günahın ücreti de ölümdür. Bunu kendisi ödeyemez. Yani saf ve kusursuz olan Tanrı'nın kendisi çarmıhta bu bedeli ödedi. Bize düşen kabul etmek. Evet, ben kabul ediyorum demektir. Yani diyelim ki gidip bir epey bir fatura yiyip içtiniz, epey bir fatura geldi size.
0: Evet.
2: Ya zengin bir dostunuz bu parayı ödeyecek ya da siz buyurun kasaya ödeyin diyecekler. Yani onu yapamayacağımıza göre o zaman İsa Mesih'e, yani parayı ödeyen ya da asıl bedeli ödeyen kişiye gelip, evet Rab, benim günahımın ücretini sen ödediğini kabul ediyorum. Yani insan sevgiyle, sevgi bağı içinde bulunması için aslında yaratıldı.
0: Hı hı.
2: Ama inatçılığı, bencilliği sonucu kendini günah yoluyla yürümeye devam etti. Hı hı. Ve bugün hala birçok insan böyle kendi yollarında, bazen inatçılıkla, bazen kabul etmeyerek Rabbin yaptığı işi devam ediyor. Ama duam bu ki, yani onlar da Tanrı ile tanışsınlar, onlar da sonsuz yaşam olsunlar ve sonsuz yaşamı alsınlar ve Tanrı'nın cennetinde birlikte olalım.
0: Evet, amin. Aslında programımızın da sonuna geldik yavaş yavaş, ama şunu da sormak istiyorum ben size. Normalde bize dayatılan dünyanın öğrettiği bir öğreti var. Temiz yürekli olduğumuz zaman sanki ezileceğiz ya da işte daha saf görüneceğiz gibi bir düşünce var. Belki korku var. Bu noktada gerçekten Tanrı'nın buyrukları içerisinde olmak, ilkelerine uymak, temiz bir yüreğe sahip olmak nasıl bir bakış açısı gerektiriyor? Çünkü dünyada bunu yaptığımızda, temiz bir yüreğe sahip olduğumuzda, iyi niyetle yaklaştığımızda aynı zamanda eziliyoruz ve kullanılıyoruz bazen. Yine de temiz yürekli olmayı sürdürebilmek için bizim aslında motivasyonumuz ne olmalı?
2: Evet, yani aslında Kutsal Kitap bunu açıkça söylüyor. Hı-hı. Ve çiftçiler de bunu çok net görebilirler. Nedir o ilke? Diyor ki ne ekersen o çıkar. Hı-hı. Şimdi vazgeçmemek gerekiyor. Yani siz karar vermelisiniz. Daha doğrusu, hı-hı, insan karar vermeli. Ne yapacaksınız? Yani iyilik ekmeye devam edecek misiniz? Yoksa kötülük ekmeye mi devam edeceksiniz? Yani düşünün, yani herhangi bir şey üreten çiftçi olsun ya da birisi vazgeçseydi neler olurdu yani dünyamız? Mesela diyelim ki domates üreten bir çiftçi, ya vazgeçtim ben, nasıl olsa insanlar domateslerimi beğenmiyorlar falan derlerse, o zaman hiç kimse, daha doğrusu domates ekmez değil mi? Hı-hı. Ya da başka şeyler ekmezler. O zaman biz iyi şeyleri ekmeye devam etmeliyiz. Vazgeçmememiz gerekiyor. Ne kadar olursa, yani günün birinde insanlar vazgeçebilirler. Hem de size sorabilirler, yani nasıl, yani sen nasıl bu kadar temiz yürekli olabiliyorsun? Çünkü her, evet, zaman bir soru işaretidir. Aykırı gelebilir onlara. Ama siz ne çıkmasını istiyorsunuz, onu ekin.
0: Evet.
2: İyilik istiyorsanız iyilik ekin. Vazgeçmeyin. Yani insanlar tabii ki sizi, ya da sizi diyorsam ama, tabii, hı-hı, ki insanlar bizi yerecekler, yargılayacaklar. Hep yargılıyorlar. Hep yargılayabilirler. Her zaman Tanrı adamlarını da öyle yaptılar. O zaman şeyde, bizim oralarda böyle bir şey var. Ayran aşı falan çok, hı-hı, meşhur. Diyorlar ki ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına. Yani başka bir şey bekleyemezsin. Yani domates ekiyorsan ya da biber ekiyorsan, hı-hı, o çıkacak. Ya da ne ekiyorsan. O zaman, evet, ilke bu. Yani ekmeye devam edeceğiz.
0: Tabii
2: bir
0: ki.
2: Tane şey var. Bir balık çizgi filmi falan çok enteresandı, benim aklıma geliyor. Yüzmeye devam et. Yani ekme, o diyordu ki, hı-hı, yüzmeye devam et. Ve biz ekmeye devam et.
0: Evet. Tabii ki Tanrı'yla bir yaşam her zaman bereketli bir yaşam olacaktır bizler için de.
2: Kesinlikle. Yani ona dönüp, Tanrı iyidir ve iyilik, iyi şey yapmamızı ister. Hem, hı hı, o da her zaman aslında bizi iyilik için de yaptı ve onu övmek için yarattı. Mesela Kutsal Kitabın başından okursanız orada diyor ki Tanrı işte birinci günü şunları yarattı ve iyi olduğunu gördü. Hı hı. İkinci günü iyi olduğunu gördü. Üçüncü günü, dördüncü, beşinci, altıncı günü ve iyi olduğunu gördü. Çünkü Tanrı iyi yaptı.
0: Evet.
2: Biz bozuyoruz dünyayı.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Ve bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ ol. İyiyim, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Elçi Pavlus'un önemli ve gizemli bir şahsiyeti olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyetin nasıl oldu da böyle büyük bir dönüşüm yaşadığını konu almaya devam ediyoruz. Ve bugünkü konumuz aslında İsa ve Pavlus'un aynı Hristiyanlık görüşüne mi sahip olduğu, yoksa Pavlus aslında İsa'dan bağımsız bir Hristiyanlık görüşüm geliştirdi, bunu bu şekilde kiliseye mi adapte etti? Bu konuyu bugün ele almaya çalışacağız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Evet, George Bey, evet. İsa ve Pavlus'un arasında Hristiyanlık görüşü olarak farklı bir şey var mıydı? Yoksa belki Hristiyanlık görüşü derken neyi kastediyoruz, onu da anlatmamız lazım.
1: Evet, Hristiyanlar olarak biz Yeni Ahit'i bir bütün olarak okuyoruz. Dört müjde kitabı, elçilerin işleri kitabı, elçilerin mektupları, vahiy kitabı bir bütün oluşturuyor. Yani, ve ilk asırdan itibaren bunlar bir arada dağıldı. Kiliselerde, her bölgede aynı İncil'ler, aynı mektuplar okunuyor. Yani ilk asırdan bu itibaren. Onun için aralarında bir görüş ayrılığı olduğunu düşünmüyor kimse. Yani bunlara inanan, yani araştıranlar da aralarında bir görüş farklılığı olduğunu da görmüyor. Soru şuna dayanıyor, yani o soru. İsa'nın görüşünü nereden öğreniyoruz?
0: Evet.
1: Eğer İncil'den, Yeni Ahit'ten İsa'nın görüşünü ele alıyorsak, o zaman ki bunu yapıyoruz bugün, aynı şekilde Pavlus'un anlayışını onun mektuplarından ve onunla ilgili elçilerin işleri kitabından onu değerlendiriyoruz. Ona dört müjde kitabından İsa Mesih'in kendi öğretilerinden anlayışını alıyorsak, o zaman farklılık yok, ayrım yok. Dünya görüşünde bir paralellik var. İsa Mesih'in fark sadece şuradan kaynaklanıyor. İsa Mesih yeryüzündeyken, havarileriyle birlikte ilerlerken ileriye bakıyordu. Gelecekte ben öleceğim, dirileceğim, ben ileride kilisemi kuracağım, gelecekte kutsal ruhu göndereceğim. Gelecek bu önümüzdeki bütün uzun çağ boyunca bu müjde bütün uluslara yayılacak. Tanrı'nın egemenliğin müjdesi bütün uluslara bir tanıklık olarak duyurulacak. Son ondan sonra gelecek diye bir bakışı var. Yani o henüz ölmemişti. Ama Paulus diğer taraftan yazıyor. O bunlar artık olup bittikten sonra gerçekten İsa öldü, ölümden dirildi, bana da göründü diyerek onun devamını yazıyor. O artık olay vaat edilen, önceden bildirilen olayların ortasında yaşıyor. Yani bir nevi o ilk programda söylediğimiz yapının içinde yaşıyor. Mesih'in köşe taşı olduğu, üzerinde bina edilen o ruhsal yapının içinde yaşıyor ve onu anlatıyor. Onun için evet, farklılık gösteriyor bir parça. Ama aynı anlayışın devamıdır dememiz gerekiyor.
0: Evet, burada tabii ki hani Hristiyan görüşü derken zaten Mesih'i, İsa'yı Hristiyan olarak adlandıramayız herhalde, değil mi? Zaten Hristiyan, onu izleyen kişi.
1: Evet, Hristiyan
0: kişi,
1: yani Hristiyanlık zaten bir, o zaman o isim yoktu. Yani İsa Mesih'in yeryüzündeyken Yahudi olarak İsrail'e gelmişti. Yahudi soyundan gelmişti. İşte yasa altında doğmuştu diyor. Meryem'den doğdu. Ve bütün hizmeti o topraklarda geçti. O ufak, o bir karış toprakta yaşandı. Hı hı. Ama ileriye yönelik söylüyordu. Yani ben kilisemi kuracağım. Kilise konusu onun gelecekte yapacaklarının arasında yer alıyor. Ama önce diyor bu temeli atmam lazım. Hı hı. Temel benim ölüşüm, benim çarmıhta ölmem. İnsanoğlu yukarı kaldırılması gerekir diyor, işte çarmıhın üzerine yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes kurtulsun ve o iman edenler o kilise, o cemaat, o halkını oluştursun. Kilise bir bina değil, kilise bir halk.
0: Evet.
1: Bir ruhsal bina, hı hı. Diri taşlar, hı hı. Olarak adlandırılıyor.
0: Evet, kilise dediniz bu arada. Peki İsa ve Pavlus'un kilise anlayışı aynı mıydı? Yani kiliseye yaklaşımları aynı mıydı? Burada bir farklılık var mıydı?
1: Genel olarak farklı. Aynı diyebiliriz. Ya dediğim gibi gelecekte bu olacak henüz, ama İsa göğe gittikten sonra bu çarmıhta ve dirilişte sağladığı temeli attıktan sonra iman edenler o temelin üzerinde bina ediliyor. Paulus da bu mecazı kullanır. diyor ki Tanrı artık bizi bir araya getiriyor, bir ruhsal anlamda bir tapınak kuruyor. Bu tapınak bizlerden oluşuyor, diri taşlar olarak. Ve ama temel nokta şu, İsa Mesih o cemaatin başıdır. Yani onun üzerinde kuruluyor, onunla ilişki içinde olan herkes ona katılıyor. Mesela İsa Mesih farklı bir mecaz kullanıyor, diyor ki ben asmayım. Siz çubuklarsınız.
0: Evet.
1: Yani bende kalmanız lazım. Yani orada bir resim olarak bunu anlatıyor. Yani asma Tanrı'nın asması. Yani gerçekten yaşamın kendi içinde barındıran asma. Çubuklar olarak biz ona bağlıyız. Her ona iman eden herkes ona bağlıdır. benzer bir şey kullanıyor. Bunu gelecekte olacak olan bir şey olarak anlatıyor. Yuhanna 15'te. Ama Paulus bunu farklı farklı resimlerle kullanır. Bir beden olarak anlatıyor. Mesih başı. Yani bizler de üyeleriyiz. Ama aynı şekilde organik bir ruhsal bir bağ. Sadece yeryüzünde bir cemaat, bir ümmet, bir halk değil. Yani göklerde olan İsa'ya organik bir bağ içinde olan kutsal ruhun oluşturduğu yaşayan bir organizma diyebiliriz. Biraz daha tuhaf bir şeydir insanların kulağına. Öyle evet. Tuhaf geliyor da kilise kesinlikle Hristiyan ülkelerden oluşan bir şey değildir. Hristiyan ülke diye bir kavram yok zaten yani İncil'de. Hristiyanlar var birey olarak ve Hristiyan kiliseler var. Yani evet. Mesih'e inanan kiliseler var. O tarz bir şey anlatabiliriz belki de.
0: O zaman belki şey diyebiliriz burada, yani İsa Mesih kendi anlatısına baktığımız zaman, İsa Mesih'in anlatısına, o kendi yapacağı şeylere odaklanıyor. Gelecekte yapacağı şeylere odaklanıyor.
1: Evet.
0: Belki çarmıhta ölüşüne, sonrasındaki dirilişini anlatıyor.
1: Evet.
0: Elçi Pavlus ise bunların önemine vurgu yapıyor. Yani aslında gerçekleşmiş olan şeylerin, evet, şeyleri vurguladığını görüyoruz. Hani burada farklı bir öğreti ya da farklı, evet, bir anlatı yok.
1: Ve o 3 yıl içinde İsa Mesih yeryüzündeyken, havarileriyle birlikteyken, onları kendi ahlak, kendi Tanrı'nın egemenliği konularındaki değerler üzere eğitiyor. Onlar onun temsilcileri olarak, onlar onun misyonuna devam edecekler. Onları gönderiyor diğer uluslara. Petrus olsun, Yuhanna olsun, diğer yani kilisesine, halkına, onlar çekirdek oluşturuyorlar. Onları eğitiyor ve onların yani dört müjde kitabının her birinde çok önemli son bölümler var. Yani paralel gider Mesih'in ölümü. Dördünde de onun ölümden, yani gömülmesi, ve dördünde de kadınların da o tanıklık ettiği mezarın boş kalması ve ondan sonra da İsa'yı görmeleri. Ve hepsinin sonunda havarilerini, öğrencilerini dünyaya göndermeleri var. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum diye. Paulus sonradan onların arasına,
0: evet,
1: yani geliyor. Onlardan farklı değil. Tek fark daha önceki programlarda söylediğimiz gibi daha çok diğer uluslara gönderiliyor.
0: Peki Pavlus öncesinde aslında dirilişi kabul ediyor muydu? Yani Yahudiler arasında böyle bir ayrım vardı. İşte dirilişi kabul eden, ölülerin dirilebileceğini kabul eden ve bunun tam tersini savunan kişiler vardı. Pavlus daha öncesinde dirilişi kabul ediyor muydu?
1: Evet, kabul ediyordu. Hmm. Yani Ferisi, hani Saduki diye bir grup vardı. Sadukiler dirilişi, melekleri de doğaüstü şeyleri pek kabul etmiyorlardı. Hmm. Ama Ferisiler hepsini benimsiyorlardı. Çünkü eski antlaşmada, yani Torah'ta, peygamberlerin yazılarında var. Onun için o Ferisi olarak kabul ediyordu. Ama diriliş ve yargı gününün bir olacağını görüyor. Yani her şey bir gelişle, Mesih gelecek, yargı Anladım. Günü gerçekleşecek. Ama ve ondan sonra her şey yenilenecek. Ama bakıyor ki böyle değil, iki aşamalı olarak geliyor. Bir turfanda bir ilk örnek olarak İsa Mesih, İsa ölümden diriliyor. Yani anlayışı gelişiyor orada. Evet, diriliş başladı İsa'da ama büyük diriliş ileride, İsa'nın ikinci gelişinde. Evet. Yani kutsal ruh verildi kısmi olarak, yani Pentekost gününde. İsa'nın söylediği gibi ben ruhumu göndereceğim. Ama ikinci gelişinde, yani o turfandanın o ilk tadının tamamı verilecek. Yani bu arada yaşadığımız bu dönemde evet diriliş başladı, İsa dirildi. Ama biz İsa'ya ait olanlar olarak onun gelişinde ölümden dirilecek olanlar var. Daha sonra da imanlı olmayanlar dirilip yargılanacaklar tarzında bir anlayış var.
0: Evet. Peki eski ayette Mesih'in ikinci gelişiyle alakalı bir vurgu yok mu? Yoksa bu bize İsa ile beraber mi açıklanıyor? Yani siz dediniz ya, sanki Pavlus tek sefer gelecek ve her şeyi düzeltecek bir Mesih bekliyordu. Eski ayette böyle bir vurgu yok mu? Yeni ayette mi bunu görüyoruz İsa ile beraber?
1: Yani şöyle diyebiliriz, yani diyelim 100 tane unsur var. Yani Mesih'in günlerinde olacak olanlar. Yani peygamberlerin yazılarında ne vardır? İşte Mesih gelecek, günahların bağışlanması için yeni bir antlaşma yapılacak. Kutsal ruh dökülecek, verilecek halka, işte Kudüs'ten diğer uluslara bir bilgilendirme, Rab'in yasası yayılacak vesaire, birçok şey var. Yani dünyada barış olacak, ulus ulusa karşı kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimini almayacaklar bir daha. O tarz, orada yaptığım, şimdi kafadan attığım liste içinde Mesih'in hepsi Mesih tarafından gerçekleştirilecek. Ama baktığın zaman hepsi bir gelişte gerçekleşmiyor. Yani hepsi, evet hepsi var orada ama aralarındaki mesafe ve çağ görünmüyor. Anladım. Bir nevi uzak dağlara baktığın zaman arada bir mesafe olabilir. Hatta 100 mil olabilir, 100 kilometre olabilir arada. Ama uzaktan baktığın zaman o vadiyi göremiyorsun. Şimdi onun içinde yaşıyoruz. Şimdi ikinci geliş de var. Birçok Hristiyan olmayan da İsa'nın tekrar geleceğini düşünüyor. Ama onun ikinci gelişiyle birçok şey gerçekleşecek. Yargı o zaman gerçekleşiyor. Yani yeryüzünde adil bir düzenin kurulması da o zaman gerçekleşiyor. Şu anda çaba gösterilen birçok şey olmuyor. Yani ama bu döneme ait değil onlar diyebiliriz. Bu dönem İsa ile ilgili müjdenin yayıldığı, işgal edilen topraklarda onun diyebiliriz, yani dünyada onun egemenliği kuruluyor. Ona iman edenler o egemenliğin altına giriyor ama yine dünya ona karşıdır. İkinci gelişinde artık gözle görülür şekilde gelecek. Herkes o zaman anlayacak kim olduğunu.
0: Evet. O zaman Mesih ile ilgili peygamberlikleri anlamak için de yine doğru bir şekilde yorumlayabilmek için de yine Mesih İsa'ya ihtiyacımız olduğunu görüyoruz o zaman. Onun gelişinde her şey tam olarak açığa çıkıyor. Tam olarak algılanıyor. Yoksa olmadığı, yani eski ayette var olmadığı için değil, sadece bunu Mesih İsa'da tam anlamıyla bütünüyle anlıyoruz. Çünkü Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözü beden almıştır, aramızda gelmiştir. Bizler için öğretmiştir. En önemlisi bizim için çarmıha gerilip ölmüştür. Bugün de burada işte Radyo Maraton mikrofonlarından da bunu duyuruyoruz, bunu ilan ediyoruz. Elçi Pavlus da bunu ilan ediyordu diğer elçiler gibi.
1: Evet.
0: Ve bize kurtaranın aslında Mesih İsa iman olduğunu tekrardan vurgulamış olalım ve bir virgül koyalım burada. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: İsimlerini biliyoruz. Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu insanlar bu dünyadan ayrılalı binlerce yıl geçti. Ama biz hala yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Radyo Maranata'da bu iman kahramanlarının hayatlarını tek tek inceleyip, öğrenip ilham alacağız. Hayatınıza yön verecek bir örnek arıyorsanız, kutsal yazılarda geçen bu Tanrı adamlarının hayatları ve eylemlerinin konuşulduğu İman Kahramanları programına davet ediyoruz.
2: İman Kahramanları programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet, değerli Radyo Marata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında sizlerle birlikteyiz. Aradan sonra tekrar karşınızdayız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. İsa ve Pavlus aynı teolojik bakışa mı sahipti? Aslında bugün bu konuyu ele alıyoruz ve ilk bölümde aslında kilise yapısından biraz bahsettik. Mesih'in ikinci gelişi kavramlarından biraz bahsettik. Peki vaftiz konusunda ve Rabbin sofrası konusunda da aynı mı düşünüyorlar? Mesela yanlış hatırlamıyorsam İsa'nın kendisi Rabbin sofrası hakkında müjde kitaplarında bir şey söylemiyor ama Korintlilerde biz bunu Pavlus'tan okuyoruz. Pavlus Rab böyle yapın dedi gibi bir aslında vahide bulunuyor. Burada da aynı yapıya mı sahiplerdi vaftiz konusunda da Rabbin sofrası konusunda da?
1: Her ikisinde bir İsa'nın hem İsa'nın öğretilerinde hem de Pavlus'un öğretilerinde bulabilir. Zaten kiliseler olarak yani o şekilde çok önemli olanları ancak her ikisi her yerde bulunursa bulabiliriz. Mesela İsa Mesih'in kendisi vaftiz oldu. Yahya tarafından vaftiz oluyor. Daha sonra da giderken yani ölümden dirildikten sonra öğrencilerine buyruk verirken müjdeyi bütün dünyaya yayın. İman eden de vaftiz olan herkes kurtulacaktır diyor. Matta 28'de de söylüyor. Bütün ulusları gidin onları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onlara Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin diyor. O zaman o buyruk olarak var. Yani uygulama olarak da yapılmaya başladığını hemen elçilerin işleri başında görüyoruz. İsa'ya vaaz ediyorlar. Petrus ilk vaazı orada Kudüs kentinde yapıyor tapınak avlusunda ve birçok kişi iman ediyor. Onlar ne yapıyorlar? Tövbe ediyor, iman ediyorlar ve o zaman vaptiz de oluyorlar. Suyun altına girip çıkıyorlar, vaptiz oluyorlar. O topluluğa o şekilde katılıyorlar. Rabbin sofrası konusuna gelince de Matta, Markus ve Luka son İsa Mesih'in yeryüzündeki son haftası içerisinde Fısıh Bayramı'na bayramı zaman geldiğinde o onlara özel bir yere gitmelerini istiyor. Orada Fısıh Bayramı'na yani o çıkıştan sonra başka zaman anlatırız ama Fısıh Bayramı çok önemliydi. Bir kuzunun kesildiği insan İsrailoğullarının onun kanıyla Tanrı'nın yargısından kurtulduğu bir olay var. İşte onlar sofrada otururlarken o zaman İsa onların önünde bir ekmek alıyor ve onu bölüyor ve onları dağıtıyor. Diyor ki şükrediyor ve onları dağıtıyor. Diyor ki bu benim bedenimdir. Yani beni anmak için böyle yapın diyor. Paulus da bunu en detaylı şekilde anlatıyor mektubunda ama aynısını söylüyor. Bir de aynı zamanda bu kaseyi alıp da onlara veriyor. Henüz ölmemiştir ama ben sizin için öleceğim. Kendimi fidye olarak vermeye geldim. İnsanlara günahlarından kurtarmak için. Sonra bu kase alıyor. Diyor ki bu kase için bu sizin için sizinle yapılan yeni antlaşmanın kanıdır diye. Günahların bağışlanması için akıtılan antlaşma kanıdır diye anlatıyor. Ve tabii ki ondan sonra yine vaftiz gibi ilk toplanmaya başlayan kilise imanlılar elçilerin işleri ikinci bölümde hemen tapınmalarının merkezinde ekmek bölmeye adıyorlar kendilerini. Yani bu da çok ilginç bir kavramdır. Yani İsa Mesih gerçekten peygamber. Yani şu anlamda peygamber geleceği anlatıyordu. Öleceğini anlatıyor defalarca ve bunu sembolik bir sofrayla çok ilginç bir törenle bunu anmaları bunu kutlamalarını söylüyor. Eğer İsa gerçekten ölüp dirilmeseydi bu gelenek başlamazdı. Ama nerede Hristiyanlık varsa ilk asırdan itibaren Roma olsun Mısır olsun her yerde Asya'da olsun her yerde Rabbin sofrası var. Yukaristiya dediğimiz yani veya communion dediğimiz tören, ekmek ve kase, şarapla yapılan basit veya görkemli bir şekilde ama yapılıyor. Bütün Hristiyanlar yapar. O da İsa Mesih'in öğretisinden geliyor. Hmm. Kendisi bunu önceden buyurdu. Sonra gerçekleştirdi. Gerçekten öldü. Gömüldü. Bunu seyrettiler. Baptist de bunu simgeler. Öldü. Gömüldü. Ölümden dirildi. Ve bunu gören bütün imanlılar zaten o günden itibaren hep buna başladılar. İnsanlara vaptiz ediyor ve o törene devam ediyorlar. Çok sade bir şekilde, ama ekmek bölmek için Paulus mesela Troas'ta Elçilerin İşleri 20. bölümde bir hafta bekler. Çünkü haftanın birinci günü, pazar günü ekmek bölüyorlardı diyor. Orada sadece yemek yemiyorlar. Yani onu kutluyor.
0: Anladım. O zaman bu iki öğreti zaten var olan ve Pavlus'un sonradan sokmaya çalıştığı, kiliseye sokmaya çalıştığı bir şey değil.
1: Rabbin buyruğu, Rabbin yani buyruğu. Mesih'in buyruğu olarak yani aldıkları temel uygulama.
0: Evet. Dirilişten birçok kez bahsettik George Bey. Belki onu vurgulamak gerekebiliyor. Mesih'in dirilişi neden bu kadar önemli?
1: Çünkü birkaç sebepten. Bir, kendisi böyle olacağını söylüyordu. Hani ben Kudüs'e gideceğim, din bilginlerin eline teslim edileceğim, onlar da beni diğer uluslara teslim edecek, idam edileceğim, öldürüleceğim, gömüleceğim ve ölümden, üçüncü gün ölümden dirileceğim. Onu defalarca söyledi. Bir, yani onun için de önemli. İkincisi, idam edilmesi, ölmesi kendi başına bir şey tamamlamıyor. Yani evet, günahın bedeli ölümdür diye şey yapıyoruz, ama yaşam kaynağı olarak ölümden diriliyor. Yani ve o işin tamamlandığını gösteriyor. Baba onu, Tanrı onu ölümden diriltti diyor. Artık bu iş tamamlandı ve o halkının başı olarak göklere yükseliyor. Yani oradan yaşam geliyor. Onu yapacağını söylemişti. Ben gideceğim size. Gittikten sonra da kutsal ruhu göndereceğim. Yani bu sebepten de. Bir de üçüncü olarak yeni bir antlaşma yapacağını bildiriyor. O yeni antlaşmanın efendisi olarak devam edecek. Yani onlar ona bağlı, onun yönetimi altında olacaklar. O ölü kalsa yani bir anlamı yok. Zaten kendisi kendini tanıtırken yaşam kaynağı olarak tanıtıyordu. Benden yaşam alacaksınız. Diriliş ve yaşam benim diye kendini anlatıyordu. Yol, yaşam ve gerçek benim. Ölü kalsa herhangi bir şey anlam taşımıyor. Dirilişin ilki olarak, ilk örneği olarak, yani öncü olarak ölümden diriliyor. Öncümüz olarak da ölüm vadisinden geçer. Her birimiz için ölümü tadar ve ölümden geçerek, ölümden dirilerek de öncümüz olarak yaşam diyarına geçiyor diyebiliriz. Evet. Yani o anlamda birçok yönden diriliş son derece önemli.
0: Elçi Pavlus da kendisi zaten 1. Korintliler 15. bölümde 15. bölüm 14. ayette şöyle söylüyor. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanınız da boştur diyor aslında. Yani bütün bizim burada işte hizmetlerimiz, çabalarımız, emeklerimizin hepsi boştur. Çünkü Mesih'in dirilişinin ne kadar önemli olduğunu burada da Elçi Pavlus'un vurguladığını görüyoruz.
1: Evet. Yoksa Tanrı'ya yalancı tanıklar oluruz. Çünkü biz ne diyoruz? Biz Tanrı onu ölümden diriltti diyoruz. Ama Tanrı onu ölümden diriltmediyse yalancı tanıklar oluyoruz diyor burada. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. Aynen İsa Mesih'in de söylediği gibi ölümden dirilecek. Bu dönemin, bu çağın sonunda da insanoğlu, yani ben diyor, tekrar babamın görkemiyle, melekleriyle, meleklerimle geleceğim diyor. Yani yaşıyor olması zaten bu sözler boşuna. Ama yaşıyor, gökte yaşıyor, bizleri kurtarıyor, halkını oluşturuyor. Dünyanın artık her tarafında onun adını ananlar var. Dünyanın her tarafında onun aracılığıyla yaşama kavuşanlar var. Yani onu, yani yeni yaşam, barış, selamete, esenliğe kavuşan, günahlarının bağışına kavuşan kişiler var. Tanıklık ediyorlar. Beni İsa kurtardı. Yani yüreğim artık eskisi gibi değil, nefretle, şununla bununla dolu değil. Artık babamla barıştım. Babaya tapınıyorum onun aracılığıyla. Artık babayı tanıyorum. Bu gerçekten bütün bu yeryüzünde gerçekleşen bir şeydir. Ve bir gün güveye gelecek. Yani kilisesi onun gelini gibidir. Ve o gelecek. Zaten İsa bunu yapacağını söyledi. Borazan çalınacak diyor. Tanrı'nın meleklerinin seslenmesiyle gelecek. Yani Paulus da aynı sözleri aktarıyor. Yani o gelecek. Halk da ölümden dirilecek. Evet. Ölmüş olanlar da zaten onunla birlikte gelecek. Vesaire.
0: Evet. Peki gelinden bahsettiniz. Bu gelin benzetmesini Elçi Pavlus da kullanıyor muydu? Yani kiliseden bahsederken ruhsal gelin, Mesih İsa'dan bahsederken işte tabii. Güvey anlamda bunu kullanıyor muydu? İsa'nın kendisini kullandığını biliyoruz. Birçok ayette kendisini güvey olarak kiliseyi de gelin olarak tanıtıyor. Evet. İkinci gelişinde de aslında siz de bahsettiniz zaten. O güveyin geleceğini anlıyoruz. Pavlus'ta da böyle vurgular var mı gelin güveyi benzetmesi gibi?
1: Var var. Yani diyor ki Efesler 5'te mesela karı koca ilişkilerini anlatırken ve kocaların eşlerini sevmelerini isterken diyor ki Mesih kiliseyi nasıl sevip onu uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin diyor. Yani o orada benzetmeyi kullanıyor. Yani ve şöyle de diyor. Bizler onun bedenlerinin üyeleriyiz. Bir de geliniyiz anlamında. Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi diyor. Diyor ki başlangıçta ikisi tek beden olacak diyor. Bu sır büyüktür. Yani ta yaratılıştaki evliliğin temelini atarken diyor ki adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Bu sır büyüktür diyor Paulus. Ben bunu Mesih ve kilise ile ilgili olarak söylüyorum. Yani demek ki kilise Mesih'in gelinidir. Ve evlilik bunun ufak bir örneği olarak evet. olması gerekir. Hristiyan evlilik onun için gelin ve damat kilise ve Mesih'i temsil eder diye evlendiriyoruz.
0: Evet, belki süre olarak da programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şeyden de bahsetmemiz gerekebilir belki. Son olarak bir özetlemek gerekirse, toplamamız gerekirse. İsa neyi duyuruyordu? Yani İsa'nın temel müjdesi neydi? Pavlus'un duyurduğu müjde neydi? Bunun arasında bir fark var mı? Kurtuluş konusunda belki, günah konusunda belki.
1: Yani İsa Mesih'in duyurduğu müjdenin merkezinde Tanrı'nın egemenliği var. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Ama Tanrı'nın egemenliğine girebilmek için, yani onun yönetimi, yani kurtaran bir yönetim diyebiliriz. Yani adil düzen diyebiliriz Tanrı'nın egemenliği. Tanrı'yla barışıp onun yönetimi altında yaşamak için insanın günahlarının bağışına sahip olması lazım. Tanrı'yla barışması lazım. Bunu birçok benzetmeyle anlattı İsa Mesih günahların bağışı için. Ve yeniden doğması gerektiğini söylüyor. Tanrı'nın egemenliğine girmek için ruhtan ve sudan doğmanız gerekir diye anlatıyor. O da İsa Mesih'in ölümüne ve dirilişine iman ederek dan geçiyor. Yani o şekilde geliyor. Ve işte onun için İsa Mesih önceden anlatıyor. Ben günahların fidyesi olarak sizi köle pazarından fidye olarak sizi serbest kılmak için öleceğim. Paulus sonradan anlatıyor. Bizim Mesih'in günahlarımız için öldüğüne iman ediyoruz. O kefaret olarak, kurban olarak öldü, dirildi ve bizi o özgür kıldı. İşte o devam eden bir duyurudur. Tabii ki gelişiyor. Çekirdekleri, tohumlarını İsa Mesih anlatıyor ama derin sırları daha çok mektuplarda daha detaylı olarak sonradan anlaşılabileceği zaman onlar açıklanıyor.
0: Peki bu müjde herkes için midir George Bey? Mesela şeyden bahsettik ya, Elçi Pavlus diğer uluslara gitti. Orada büyük hizmetlerde bulundu, müjdeleme çalışmalarında bulundu. İsa da aynısından bahsediyor mu? Yani müjdem herkes içindir diyor mu?
1: Evet, özetle evet. Yani Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki ona Tanrı biricik oğlunu verdi diyor. Mesih'ini verdi. Öyle ki ona iman eden hiç kimse dünyanın neresinde olursa olsun ona iman eden hiç kimse mahvolmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun. Bütün herkes içindir müjde. Yani Mesih herkes için öldü. Ondan pay almak için ama iman etmek, tövbe etmek gerekiyor. Yani otomatik olarak geçerli olmuyor. Senin tövbeyle ona yönelmeniz ve iman etmeniz gerekir. O şekilde kurtulursunuz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Aslında şey diyebiliriz, yani Tanrı bize bir armağan uzatıyor, elini uzatıyor, yardım elini. Bizim bir şekilde o eli tutmamız gerekiyor, o eli sıkmamız gerekiyor, o armağanı kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Bu da Mesih İsa imandan geçiyor. Bunu da tekrar duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz George Bey, ağzınıza sağlık. Bu bölümün de sonuna geldik. Gizemli Elçi Pavlus programında ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar George Bristow ile beraberdik ve bu bölümde aslında İsa ve Pavlus'un aynı teolojiye mi sahip olup olmadığını ele aldık. Bunu konuşmaya çalıştık. Bu konuda sorularınız varsa lütfen soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletmeyi unutmayın. Aynı şekilde bizleri sosyal medya üzerinden takip etmek isterseniz de Radyo Maranata yazarak bütün sosyal medya platformlarında bizi bulabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Esenlikler.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün temiz yüreklilik konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Vaiz Rıza Öş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet Rıza Bey, aslında önemli bir konu. Toplumda çok da bilinen, konuşulan bir konu. İlk etapta aslında toplumumuzda temiz yürekli olmak ne demek? Ona bir bakalım, onun üzerinde duralım istiyorum.
1: Toplumda temiz yürekli olmak, dürüst, samimi, iyi niyetli bir tavır sergilemektir. Yani insanların arkasından konuşmamak, örneğin çıkar peşinde koşmamak, başkalarının iyiliğini düşünmek gibi erdemleri içerir. Temiz yürekli insanlar başkalarına karşı ön yargısızdır ve empati kurarlar. Ayrıca kutsal kitap, Tanrı'nın lütfuyla günahın gücünden kurtulmuş ve artık Tanrı'yı hoşnut etmek için yüceltmek ve onun istediği gibi yaşayabilmek için içtenlikle gayret eden insanlardır. Aslında Tanrı'nın saydığı temiz yüreklilik. Kötülük değil, iyilik tutumu sergiler. Örneğin aslında ozanlardan da var, bir örnekler verebilirim.
0: Evet, verebilirsiniz.
1: Mesela Aşık Veysel şöyle der: güzelliğin on par etmez adlı şiirinde insanların iç dünyasını dış güzellikten daha değerli olduğunu vurgular. Bu temiz yürekli olmanın içsel, yani insanın içsel dürüstlüğü ve samimiyetiyle ilgili olduğunu işaret eder. Yine ünlü ozanlarımızdan Karacaoğlan da böyle söyler, işte gönlümü sana verdim şiirinde. Saf sevgi ve temiz duygularının önemini dile getirir. Bu tür eserler toplumda temiz yürekliliğin ne kadar önemli olduğunu bir taraftan kabul etmiş gözüküyoruz. Yani kişinin hem kendisine hem de çevresine huzur getirdiğini gösterir.
0: Evet, temiz yürekli olmak toplumumuzda da önemli. Peki yüreğimizi nasıl temizleyebiliriz? Biraz onun üzerine konuşalım.
1: Evet, bu çok önemli bir şey. Henüz öyle bir deterjan icat edilmedi.
0: Evet, ve birçok aslında şey konuşuluyor toplumda bununla ilgili. Evet. Birçok yöntemle yüreğimizi temizlemek gerektiğini, temizlenebileceğini. Bunun üzerinde biraz duralım isterseniz.
1: Evet, yani kutsal kitaba göre insan kendi gücüyle tamamen yüreğini temizleyemez. Çünkü günahtan dolayı, yani bozulmuştur. O yüzden Tanrı'nın yardımıyla bu mümkün hale gelir. Yani ama Tanrı'ya yönelmemiz gerekiyor. Yüreğin temizliği Tanrı'nın lütfu ve kutsal ruhun işleyişiyle gerçekleşir. Bu konuda bazı önemli ayetler, kutsal kitapta prensipler var aslında. Mesela yani insanın kendi gücünün yetersizliği konusunda Yeremye peygamber bu konuda çok derin bir şeye parmak basmış oldu. Yeremye 17:9'da okuyabiliriz bunu. Yani insanın yüreği ne kadar aldatıcı olduğunu belirtir. Bunu neye göre Yeremye baktı? Dedi ki her şeyden, yürek her şeyden daha aldatan ve her şeyden daha, yani iş görmez ya da hastadır gibi. Yani Tanrı'nın yüreğine bakıp Yeremya kendi yüreğini ya da insan yüreğini görmüş olduğu, onu kim anlayabilir? Ancak Tanrı anlayabilir. Yani bu ayet insanın yüreğinin doğasını gereği günahkar olduğunu ve bu nedenle kendi kendine temizlenmesinin zor olduğunu ifade eder. Yani bir diğer ayette de mesela Mezmur 51'de Davut yani yüreği için Tanrı'ya yalvarıyor. Ey Tanrı diyor. Yani evet, temiz bir yürek yarat ve içimde yenilenmiş kararlı bir ruh var et içimde diye duayla yönlenmiş oluyor. Tanrı'nın yaratıcı gücüyle temizlenebileceğini vurguluyor Davut. Hı hı. Davut peygamber. Yani Davut günahının farkına vardı ve yüreğinin temizlenmesi için Tanrı'dan yardım istedi. Birçok örnekler var mesela kutsal ruhun işleyişiyle ilgili yeni antlaşmada o işte İsa Mesih yani bizi hı hı. doğruluğumuzdan doğan işlere dayanarak değil kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilenmesiyle kurtardığını söylüyor kutsal kitap.
0: Evet ama şöyle bir durum da var tabii ki Tanrı'nın bu konuda aslında Davut'un da günaha düştüğünde Tanrı'dan yardım istediğini söylediniz. Hı hı. Hayatın içerisine baktığımızda aslında iyilik yapmaktan hoşlanan belki yaşamını buna adayan insanlar var. İşte hayvan hakları savunucuları var ya da yani şimdi bile gündemde olan bir durum, bir çocuk öldüğünde aslında bütün birçok insanın aslında yüreğinin sızladığını görüyoruz. Hı hı. Bu onların aslında yüreğinin temiz olduğu anlamına gelmiyor mu? Ya da onlar yüreği temiz değil mi? Bunlar da yani sonuç olarak yürekte bunu yaşıyorlar.
1: Evet hayır hı hı. denilebilir. Hı hı. Yani tabii ki insanın vicdanı var. Ama tabii ki bu Tanrı'nın istediği standartta değil. Yani mesela yeterli değil. Çünkü mesela birkaç konuda diyelim ki iş yerinde aynı kişi dürüst davranmıyor. Hı. Ya da yalan söylüyor. Hayvan hakları konusunda onu savunurken bile bazen kırıcı olabiliyor diğer insanlara. Hı hı. O zaman tam olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği edinmemiş oluyor daha doğrusu tam olarak. Yani iyi işler tabii ki hayvan haklarını savunmak güzel bir şey. Yani hı hı. hayvanlara eziyet etmememiz gerekiyor ve onlar da hayatımızın bir parçasında yani yardımsever olmak lazım tabii ki. Hı hı. Başkalarının acılarına duyarlı olmak lazım. Yani elbette değerli ve önemli bu. Yani İsa Mesih Matta 15-18-20'de aslında ne var ki yani yüreğimizden çıkan şeyler bizi kirlettiğini söylüyor. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklandığını, bu yüreğe parmak bastığını yani Rabbimiz açıkladı. Yani bu işleri yapmanın yeterli olmadığını tam olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği sağlamadığını ya da temiz yürekliliği sağlamadığını, yüreğin derinliklerinde yatan niyetlerin ve düşüncelerinin Tanrı'nın gözünde temiz olması gerektiğini aslında açıklamak istiyor. Yani belki örnek vermek gerekiyorsa diyelim ki yani deniz buraya ne kadar yakın bilmiyorum ama deniz normal zamanda hava koşullarında böyle çarşaf gibi diyoruz tabiri caizse. Evet. Ama bir de lodos olduğu zaman içindeki kutu kolalar, pet şişeler filan nasıl çıkıyor? Yani normal zamanda insanlar çok iyi demem o ki yani normal zamanda iyi davranıyoruz. Temiz yürekli gibi gösteriyoruz kendimizi. Hı hı. Ama kızdığımız zaman çok agresif olabiliriz. Ağzımızdan çıkan kötü sözleri kontrol edemeyebiliriz.
0: Evet, o zaman bu anlamda insan kendini ne kadar yeterli görse de yeterli olmadığını anlayabiliyoruz.
1: Evet, halk arasında bir şey var yani diyor ki insanoğlu çiğ süt emmiştir.
0: Evet, evet doğru. tabii ki yani Tanrı'yla birlikte olmak temiz bir yüreğe sahip olmak açısından önemli. Ama şunu da sormak istiyorum. Çünkü bazı insanlar var ki sosyal hayatlarında çok iyiler, yardımseverler ama Tanrı inançları yok. Ya da Tanrı inancı olup da sosyal hayatta daha kötü insanlar da var. Bu durumda Tanrı'nın varlığı aslında ne ifade ediyor insanın hayatında?
1: Ya tabii ki daha önce anlattığım gibi Yeremya bölümünde yani Tanrı'nın istediği bir yüreği barındırmadığını insan görüyor bunu. Yani ya da fark ediyor. En azından Yeremya fark etti daha doğrusu. Ama bizi aldatabilir yüreğimiz. İyileşmeyen bir şey yani, çünkü kırılmış günahtan dolayı. Onu anlayamayabiliriz ama yani insan hem dünyasal hem de ruhsal bir yaratık. Aralarında şöyle bir fark var. Dünyasal açıdan baktığımızda bile yine de mükemmel değil. Yani dünyasal, bırakın ruhsal bir tarafa, dünyasal olarak bile mükemmel değiliz. Çünkü yani bir yere odaklanamıyoruz. Uzun bir süre, yani 20-25 dakika bir yere bakamıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Yani bu insanın kendi çabalarıyla tam bir yüreğe sahip olmayacaktır. Yani evet. Hiçbir zaman. Ama tabii ki asgari müşterek, yani idare edebilecek bir durumda evet diyebilirsiniz ki bu biraz temiz bir yüreğe sahip. Yani bu adam gönlü bol falan filan diye de söyleyebilirsiniz. Ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamıyor. Evet. Aradaki fark bu.
0: Evet, aslında anlıyorum ki insan kendi gücüne dayanarak sanırım dünyasal anlamda iyi olmaya çalışıyor ve o güç bir yerde artık yetmiyor ya da mükemmel bir şekilde sonuçlanmasına yol açmıyor kendi gücüyle.
1: Evet.
0: Ama Tanrı'da olup da bir anlamda sosyal hayatta kötü olan insanlar, yani yine de yaşamında Tanrı var ama sanırım ne kadar yetersiz olduğunu bu anlamda farkına varıp daha çok Tanrı'nın gücüne dayanarak ilerlemeye çalışan ya da değişmeye, iyileşmeye çalışan kişiler gibi anlıyorum sizin anlattığınızdan.
1: Tabii ki, ama insanı tümden yani atamayız, yani mutlaka iyi yanları vardır ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamaz, sadece anlatmak istediğim bu.
0: Evet. İnsan kendi standardını mı yaratıyor dünya üzerinde?
1: Genellikle yani hatta insan o kadar abartabilir ki, yani mükemmellik konusunda kendini Tanrı bile ilan edebilir.
0: Evet. Genelde insanlar Tanrı'ya gelme konusunda da yani ben iyiyim, ben günahsızım, ben mükemmelim.
1: Tabii ki.
0: Benim yüreğim temiz dediği için biraz daha
1: kesinlikle öyle.
0: Bu durumu yani, engel oluşturuyor.
1: Evet yani lafınızı valla böldüm ama yani onlara tabii ki farkında olmak açısından tavsiyem şu. Mesela bir doktora gittiklerinde doktor ne soruyor? İşte diyelim ki ailede şekeriniz var mı? Yani günahsız olduğumu falan düşünen insanlar belki öyle düşünebilirler. Yani çünkü aileden geliyor genlerimiz. O ta bizim Adem ve Havva atamıza kadar dayanıyor. Ya da mesela soruyor doktor, işte şeyiniz var mı? Kalp var mı ailede? O zaman orada yani genlerimizi reddedemiyoruz daha doğrusu.
0: Evet. Peki temiz yürekli olmak Tanrı ile olan hem de insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiliyor bu anlamda?
1: Yani temiz yürekli olmak Tanrı ile ilişkimizi derinleştirir aslında. Yani samimi olmak onun huzurunda yaşamamıza olanak tanır. Mesela Mezmur, yani Kutsal Kitap'ta Mezmur 24:3-4'te diyor ki Rabbin dağına kim çıkabilir? Kutsal yerine kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, gönlünü putlara kaptırmayan, yalan yere ant içmeyen der. Kim çıkabilir? Yani düşünün, örnek vermek gerekirse hani halk arasında bir deyim var, diyorlar ki aslan yattığı yerden belli olur.
0: Evet.
1: Tanrı da kendini kutsal olarak tanıtıyor. Her konuda bu böyle. Adaleti, sevgisi, mükemmel yani. O zaman kim, yani sizin evinizi çöp haline getirmesini ister? Yani Tanrı hiç istemez tabii ki. O yüzden kutsal olmayan Tanrı'yı görmeyecektir diye açıkça kutsal kitapta söylüyor.
0: Evet, yani Tanrı ile ilişkimiz daha derin olacak.
1: Evet, yani öyleyse ne yapabiliriz? Tabii ki Tanrı'ya yönelebiliriz. O bizi kutsallaştırabilir. O bizi temizleyebilir. Yani annemize gitmek gibi sokakta oynuyoruz. Sonra hiçbir anne çocuğunun çamurlarından ya da pisliğinden nefret etmez. Tanrı da aynı şekilde bize davranmak istiyor. Ne yapıyor? Bizi alıyor, temizliyor. Sonra evin en güzel yerine oturtuyor.
0: Evet, aslında insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler kısmını ikinci bölümde konuşmak istiyorum. Çünkü kısa bir ara verelim, aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Tabii.

Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Radyo Maranata.
3: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında temiz yüreklilik konusunu ele almaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında toplumumuzda temiz yüreklilik ne demek diye konuştuk. İçten samimi, iyi niyetli tavır sergilemek olduğundan bahsettik. Yüreğimizi temizleyebilir miyiz üzerinde durduk ve kendi çabalarımızla bunu yapabilmemizin mümkün olmadığı üzerinde konuştuk. Ve toplumumuzda iyi olan, yardımsever insanların olduğunu, aslında Tanrı inancı olmamasına rağmen böyle olduklarından konuştuk ama bunun da yeterli olmayacağını, kendi çabamızla, gücümüzle mükemmel bir şekilde bunu yapamayacağımızı üzerinde durduk. Ve temiz yürekli olmanın aslında Tanrı ve diğer insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkilediği üzerinde konuşmuştuk son olarak. Ve Tanrı ile olan ilişkimizi derinleştireceğini söylemiştiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler?
4: Tabii ki temiz yüreklilik önemli bir faktör. Yani insanlarla ilişkimizi bozabilir de, yani temiz yürekli olmak bizi yani sağlamlaştırabilir de, daha doğrusu ilişkilerimizde dürüstlük, sevgi ve merhamet göstermemizi sağlayarak güvene dayalı bir ilişki oluşturabilir temiz yürekli olmak. Evet. Yani insanlar sizin hayatınıza bakarlar ve dolayısıyla da size güvenebilirler. Sağlam bağlar kurmamızı da sağlayabilir. Matta 5. bölüm 8. ayette Tanrı'nın rehberliğinde saf bir yürek hem de onunla hem de diğer insanlarla ilişkimizde barış ve bütünlük getirir bizim hayatımıza. Aslında yüreğimiz günahtan dolayı tam değil. Mesela ilk buyruktan bir tanesi, yani en önemli buyruk, İsa Mesih dedi ki en büyük buyruk daha doğrusu nedir, evet, diye sordular. Orada hep bütünle başlayan, yani bütün bir yürekle Tanrı'yı sevmekten bahsediyor. Tam bir yürekten. Neden? Çünkü kırılmış bir yüreğimiz, bozuk bir yürek ve iflah olmaz bir yürekle, evet, Tanrı'yı sevmemiz mümkün değil. Yani o zaman diğer Tanrı'yı sevemediğimiz gibi kendimizi de saf bir yürekle sevemiyoruz ya da Tanrı'nın istediği gibi bir yürekle sevemiyoruz. Ve kendimizi sevmiyorsak o zaman başkasını da sevemeyiz.
3: Evet. Doğru.
4: Dolayısıyla insanlardaki, yani insanlarla ilişkilerimizi derinden ya da çok etkili bir şekilde etkiler daha doğrusu.
3: Evet. Anladığım kadarıyla en çok ilişkilerimizi etkiliyor. Hem Tanrı ile olan ilişkimizi hem insanlarla olan ilişkimizi, evet, temiz yüreklilik ciddi anlamda etkiliyor. Aslında Kutsal Kitap'ta şöyle bir ayet var çok ilgimi çeken. Hı-hı. Biraz onu okumak istiyorum.
4: Tabii
3: ne
4: ki
3: demek istiyor biraz açıklarsanız sevinirim. Hı-hı. Matta 5:8'de ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler diyor. Burada ne demek istiyor? Tanrı'yı nasıl görecek temiz yürekli insanlar?
4: Tabii ki saf yürek ifadesi, daha önce bahsettiğim gibi ya da tekrar altını çizmek istediğim gibi, doğruluk, dürüstlük, açıklık fikrine sahip olmak demek.
3: Evet.
4: Tek ve bölünmemiş bir kalptir. İçsel, ahlaki bir saflığı ifade eder. Tamamen samimi olan ve Tanrı'ya olan bağlılıklarında bölünmüş olmayan bir yürekten bahsediyor bu açıdan. Yani dolayısıyla kendi yüreğimizi ancak temizleyebilme bir durumumuz olmadığı gibi, evet, tabii ki Yani İsa Mesih dedi ki hastaların hekime ihtiyacı var. O zaman bir doktora ya da ruhsal bir doktor olan aynı zamanda İsa Mesih'in Tanrı'nın kendisi, ona yönelmemiz gerekiyor ve o bizim hayatımızda değişecek, temizleyecek, onaracak, yaşatacak, öyle diyelim. Evet. Ve Tanrı'yı aslında hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir diyor mesela Yuhanna.
3: Evet.
4: O ayete baktığımızda şöyle yani bütününü okuduğumda diyor ki Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlu onu tanıttı. İsa Mesih beden alıp geldi ve insanın günahının ücretini ödedi, bedelini ödedi çarmıhta, öldü ve dirildi. O zaman asıl müjde bu zaten. O zaman Tanrı'yla bizi barıştırdı ve biz hem Tanrı'yla hem kendimizle hem insanlarla barışmış olduk.
3: Evet.
4: Bu temiz bir yürek yaratmaya başladı bizde. Şöyle düşünün, yani bir doktora gidiyorsunuz, çoklu organ yetmezliği var.
3: Evet.
4: Hep doktordan bahsediyoruz ama çoklu organ yetmezliği var ve diyor ki yani şey hasta, böbrekler hasta, kalp hasta vesaire vesaire, şimdi saymayayım onları. Ondan sonra doktor ilk önce hayati olarak bizim önemli organlarımızı çalıştırmak için ameliyat ediyor. Yani diyelim ki kalbimizi onarmaya başlıyor. Sonra tekrar biz biraz daha güç bulabilelim diye bizi bırakıyor. Yani biraz daha besliyor. Sonra tekrar ara ara ameliyatlar alıyor. Yani Tanrı'ya gittiğimizde de böylece bizim hayatımızı değiştirmeye başlıyor. Yani kalbimizi temizliyor. Ve bu aslında yeni bir yaşam sağlıyor bize. Yani biz eğer Tanrı'nın işine iman ettiğimizde saf bir yürek bizim hayatımızda oluşmaya başlıyor. Hı-hı. Tanrı yapıyor bunu bizim hayatımızda Kutsal Ruh aracılığıyla. Tanrı yüzümüzden çok aslında bizim yüreğimize bakıyor. Yani insan yüze bakar ama Tanrı saf bir yürek arar. Tanrı göreceklerdir. Yani bu saf bir yüreğe sahip olanlar, kalbi temiz olanlar. Ama tabii ki doğal kalpten bahsetmiyor. Yeniden doğuşu almış bir kalpten bahsediyor. Yani Tanrı aslında bu işi yapıyor insanın hayatında. Biraz önce anlattığım doktorun bu işi yaptığı gibi. O bizi ruhsal ameliyatlardan geçirmiş oluyor bir açıdan. Tanrı'yı göreceklerdir kalbi temiz olanlar. En harika ödülü alacaklardır. Ama ancak hı-hı, Tanrı'nın yaptığı iş onların hayatında işlemeye başladığında hem şimdi görebilirler hem gelecekte Rab'le yani şeyin sonunda cennette görebilirler. Tanrı ile hayal edilmeyecek kadar bir yakınlığın tadına varacaklar. Aslında bir umut var burada.
3: Evet.
4: Açgözlülük, şehvet, kirletici günahları insanın üzerinden kesin kör edici etkiye sahip olan şeyleri sıyırıp atabilir Tanrı. Ve bizi kalbi temiz bir hale getirebilir ve kalbi temiz olanlar bu kirlikten özgürdür. Çünkü insan ölümlü bir gözle Tanrı'yı göremez. Tanrı'nın özünü göremez.
3: Hı hı.
4: Ve kavrayamaz. Ancak bu insanlar iman gözüyle dünyada görebilirler. Tanrı'yı görecek ve ondan zevk alacaklardır tabii ki. Gelecek hayatta iman edenler de onun çocuğu olarak yüz yüze göreceğiz. Onun çocuğu olarak cennetinde yüz yüze göreceğiz. Neden göremezler o zaman ben sorayım. Çünkü Tanrı kutsal ve insan günahlı. Yani temizlik ve pislik aynı yerde olması mümkün değil.
3: Evet.
4: Kalbi temiz olan insan doğada bile Tanrı'yı fark etmesi mümkün. Mesela kilise babalarından Augustinus diye birisi vardı. O şöyle söyledi. Tanrı'yı görmek iman ödülüdür dedi. Bu amaçla kalplerimizi imanla saflaştırır. Yazıldığı gibi imanla kalplerimizi temizler dedi.
3: Evet. Gerçekten anlıyorum ki aslında dünyada birçok insan var kendi doğruluğuna, iyiliklerine, sevaplarına belki güvenerek cennete gideceğini düşünen ya da Tanrı ile bir arada olacağını, Tanrı'ya ulaşabileceğini düşünen insanlar var. Ama sizin anlattıklarınızdan aslında şunu çıkarıyorum ki insanın hayatında İsa Mesih yoksa, onun kurtarışına bir iman yoksa o insanlar gerçekten temiz bir yüreğe sahip olamayacaklar ve Tanrı'yı göremeyecekler aslında.
4: Tam olarak evet. Yani tam bir yüreğe sahip olmak açısından evet. Ama tabii ki bunu yani doğal insanlarda bazı belirtiler görebiliriz. Ancak Tanrı'nın istediği standartta bir yüreğe sahip olabilmek için Tanrı'ya yönelip ve Tanrı'nın işini, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul edip ve Tanrı'nın ruhunun bizim hayatımızda işlemesine ve bizi kutsallığına doğru, yani temiz bir yürekliğe doğru yönlendirmesi ya da değiştirmesi önemli olan budur. Aslında tam olarak temiz bir yürek istiyorsak, yani Tanrı'yı görecek bir yürekten bahsetmek istiyorsak, o zaman Tanrı'ya görmeliyiz. O aslında usta bu konuda.
3: Evet. Yani. O zaman gerçekten temiz yürekli olmak istiyorsak, bu anlamda insan kendi yüreğini nasıl bilebilir, nasıl tartabilir, ne yapmak gerekiyor?
4: Evet, daha önce söylemiştik aslında, yani kendi kendimizi ya da kendi yüreğimizi temizleyebilecek bir şey yok. Yani deterjan vesaire temizlik maddesi yok. Yani onu yapamıyoruz. Ama ancak tabii ki Tanrı değiştirebilir. Fakat biz de yani affetmekle ve Tanrı'ya yönelmekle başlayabiliriz bu duruma. Kutsal kitabın ilkelerini hayatında tartıp ne kadar gerçekleştiğine bakmamız gerekiyor yani bu durumda. Örnek, daha önce bahsettiğim gibi, yani önemli en büyük ayetlerden bir tanesi sev diyor.
3: Evet.
4: Tanrı'nın istediği gibi seviyor muyum? Tabii ki hayır. Yani çünkü evet. Tanrı her şeye rağmen, yani benim günahlı olmama rağmen beni seviyor. Ve ya da bağışla diyor. Aman kaçımız Tanrı'nın istediği gibi bağışlıyoruz ya affediyoruz. O zaman bu demek, yani Matta 22:37'de şöyle diyor: İsa ona şu karşılığı verdi: Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, daha önce bahsettiğim gibi bütün canınla, bütün aklınla sev. Yasada da bu geçiyor aslında. Yasadan bu ayeti referans olarak gösteriyor Rabbimiz. Tanrı'da olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle seveceksin. Sonra yani komşunu kendin gibi seveceksin. Bunu tam olarak yapabilmek mümkün değil. Yani Tanrı'nın gücü olmadan insan bunu yapamaz. Bütün yüreğiyle. Tabii ki sevmeye başlayabilir ama bütün bir yürekle sevebilmek çok zor. Ve ayrıca diyor ki Tanrı, ben kutsalım, kutsal olun. O zaman yani kutsal olmadan Tanrı'yı görmemiz mümkün olmayacak. İnsan Tanrı'dan ayrı düşmüştür. Ve günahın ücreti de ölümdür. Bunu kendisi ödeyemez. Yani saf ve kusursuz olan Tanrı'nın kendisi çarmıhta bu bedeli ödedi. Bize düşen kabul etmek. Evet, ben kabul ediyorum demektir. Yani diyelim ki gidip bir epey bir fatura yiyip içtiniz, epey bir fatura geldi size.
3: Evet.
4: Ya zengin bir dostunuz bu parayı ödeyecek ya da siz buyurun kasaya ödeyin diyecekler. Yani onu yapamayacağımıza göre o zaman İsa Mesih'e, yani parayı ödeyen ya da asıl bedeli ödeyen kişiye gelip, evet Rab, benim günahımın ücretini sen ödediğini kabul ediyorum. Yani insan sevgiyle, sevgi bağı içinde bulunması için aslında yaratıldı. Ama inatçılığı, bencilliği sonucu kendini günah yoluyla yürümeye devam etti. Hı hı. Ve bugün hala birçok insan böyle kendi yollarında, bazen inatçılıkla, bazen kabul etmeyerek Rabbin yaptığı işi devam ediyor. Ama duam bu ki, yani onlar da Tanrı ile tanışsınlar, onlar da sonsuz yaşam olsunlar ve sonsuz yaşamı alsınlar ve Tanrı'nın cennetinde birlikte olalım.
3: Evet, amin. Aslında programımızın da sonuna geldik yavaş yavaş, ama şunu da sormak istiyorum ben size. Normalde bize dayatılan dünyanın öğrettiği bir öğreti var. Temiz yürekli olduğumuz zaman sanki ezileceğiz ya da işte daha saf görüneceğiz gibi bir düşünce var. Belki korku var. Bu noktada gerçekten Tanrı'nın buyrukları içerisinde olmak, ilkelerine uymak, temiz bir yüreğe sahip olmak nasıl bir bakış açısı gerektiriyor? Çünkü dünyada bunu yaptığımızda, temiz bir yüreğe sahip olduğumuzda, iyi niyetle yaklaştığımızda aynı zamanda eziliyoruz ve kullanılıyoruz bazen. Yine de temiz yürekli olmayı sürdürebilmek için bizim aslında motivasyonumuz ne olmalı?
4: Evet, yani aslında Kutsal Kitap bunu açıkça söylüyor. Hı hı. Ve çiftçiler de bunu çok net görebilirler. Nedir o ilke? Diyor ki ne ekersen o çıkar. Şimdi vazgeçmemek gerekiyor. Yani siz karar vermelisiniz. Daha doğrusu insan karar vermeli. Ne yapacaksınız? Yani iyilik ekmeye devam edecek misiniz? Yoksa kötülük ekmeye mi devam edeceksiniz? Yani düşünün, yani herhangi bir şey üreten çiftçi olsun ya da birisi vazgeçseydi neler olurdu yani dünyamız? Mesela diyelim ki domates üreten bir çiftçi, ya vazgeçtim ben, nasıl olsa insanlar domateslerimi beğenmiyorlar falan derlerse, o zaman hiç kimse, daha doğrusu, domates ekmez, değil mi? Ya da başka şeyler ekmezler. O zaman biz iyi şeyleri ekmeye devam etmeliyiz. Vazgeçmememiz gerekiyor. Ne kadar olursa, yani günün birinde insanlar vazgeçebilirler. Hem de size sorabilirler, yani nasıl, yani sen nasıl bu kadar temiz yürekli olabiliyorsun? Çünkü her zaman bir soru işaretidir. Aykırı gelebilir onlara. Ama siz ne çıkmasını istiyorsunuz, onu ekin.
3: Evet.
4: İyilik istiyorsanız iyilik ekin. Vazgeçmeyin. Yani insanlar tabii ki sizi, ya da sizi diyorsam ama, tabii ki insanlar bizi yerecekler, yargılayacaklar. Hep yargılıyorlar. Hep yargılayabilirler. Her zaman Tanrı adamlarını da öyle yaptılar. O zaman şeyde, bizim oralarda böyle bir şey var. Ayran aşı falan çok meşhur. Diyorlar ki ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına. Yani başka bir şey bekleyemezsin. Yani domates ekiyorsan ya da biber ekiyorsan o çıkacak. Ya da ne ekiyorsan. O zaman ilke bu. Yani ekmeye devam edeceğiz.
3: Tabii
4: bir
3: ki.
4: Tane şey var, bir balık çizgi filmi falan, çok enteresan da benim aklıma geliyor. Yüzmeye devam et, yani ekme, o diyordu ki yüzmeye devam et ve biz ekmeye devam et.
3: Evet, tabii ki Tanrı'yla bir yaşam her zaman bereketli bir yaşam olacaktır bizler için de.
4: Kesinlikle, yani ona dönüp Tanrı iyidir ve iyilik, iyi şey yapmamızı ister. O da her zaman aslında bizi iyilik için de yaptı ve onu övmek için yarattı. Mesela Kutsal Kitabının başından okursanız, orada diyor ki Tanrı işte birinci günü şunları yarattı ve iyi olduğunu gördü. İkinci günü iyi olduğunu gördü. Üçüncü günü, dördüncü, beşinci, altıncı günü ve iyi olduğunu gördü. Çünkü Tanrı iyi yaptı.
3: Evet.
4: Biz bozuyoruz dünyayı.
3: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Ve bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizde soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Marinata.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor.

Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.